0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Radio Light. 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Size hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan programımızdasınız efendim. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sizlerle
1: empati ve sempati konusunu konuşacağız.
0: Özellikle kitaplar var, böyle empati diye bir kitap vardı. Popüler oldu bu konu. Gerçekten de artık bazı okullarda karakter eğitimi dersi başlığı altında bile öğretilen bir şey. Evet. Efendim nedir empati, sempati nedir falan filan. Bugün onlardan konuşacağız ama öncelikle bize gönderdiğiniz yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. Sorular için çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, bizim için çok değerli gerçekten hepsi.
0: Ve efendim bu soruları biriktirip en son yeterince çoğaldıklarında bir programımızı soruları cevaplamaya ayırmak istiyoruz. Eğer konu önerileriniz varsa, sorularınız varsa, yorumlarınız varsa lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
0: Böyle lafı da çok uzatmadan hemen konumuza geçelim. Evet. Gamzeciğim bize şöyle genel bir giriş yapsın bakalım.
1: Bugünkü konumuz dediğimiz gibi empati ve sempati. Özellikle Adam Favre'ın Empati adlı romanından sonra bu konu çokça konuşulmaya başladı. Mesela başkalarının duygularıyla bağlantı kurmakla alakalı, ama bu iki kavram birbirinden bir ölçüde farklı. Bunun üzerine biraz konuşacağız bugün.
0: Evet, kesinlikle farklı. Sen böyle empat mısındır? Yani kurabiliyor musun empati?
1: Evet, genelde biraz çok fazla kuruyorum. O yüzden de ekstra olarak da beni böyle zaman zaman üzüp yorabiliyor gerçekten.
0: Evet, bundan da bahsedeceğiz. Empatinin yararları ve zararları. Ne zaman iyidir, ne zaman kötüdür. Gerçekten her şeyin dozunu fazla kesinlikle arttırdığınızda birazcık problem yaratabiliyor her şey. Evet. Yine çılgın soruların var mı Gamzoşum?
1: Tabii ki.
0: Tabii ki var. Evet, buyurunuz efendim.
1: Sempati şey değil mi ya? Hani ne kadar sempatiksin, yani böyle sevimli, hoşa giden gibi. Ne de bu sempati?
0: Bizim dilimizde maalesef sempati böyle daha insanda hoşluk uyandıran, işte sempatik çocuk falan diyoruz böyle. Çok yakışıklı değil ama sempatik. Yani biz İngilizce'deki galiba sevilebilirlik gibi bir anlamda kullanıyoruz ama aslında öyle değil tabii ki. Sempati normalde birinin duygularını anlayıp onun duygularına duyarlılık göstermektir. Yani aslında bazı dillerde de böyle sempati dediğiniz şey bazen birazcık acıma duygusu, acınacak bir hal falan da barındırıyor. Ama aslında konunun onunla alakası yok. Sempatik dediğiniz başkalarının duygularını anlar, duyarlıdır ve ona göre davranır. Ama empati tabii bambaşka bir şey.
1: Hı hı, evet, kafa karıştı tabii ki. O zaman bahsettiğimiz empati değil mi?
0: Bahsettiğimiz empati değil. İkisi böyle... Aslında şunu diyebilirim. Sempatinin bir aşama üstüdür empati. Empatide olan şey, evet, başkalarının duygularını anlarsınız ama hep böyle klişe şeyi var ya tabiri, kendinizi başkasının yerine koymak. Koymakla kalmazsınız, gerçekten o kişinin hissettiği duyguları hissetmeye başlarsınız.

0: Empati biraz daha kendinizi o kişi olarak hissettiğiniz bir durum. Yani kısacası sempati ayrı bir şey. Sempati birazcık daha uzak. Anlıyorsunuz ve duyarlılık gösteriyorsunuz. Empati bambaşka boyut. Ve empati aslında biraz geliştirilmesi gereken bir şey. Bazı insanlarda bu doğrudan var ve beynin loblarıyla da alakalı. Daha sonra başka bir bölümümüzde hani beynimizin sağ lobu aktif olursa ne olur, sol lobu daha aktif olursa ne olur, bunları hep konuşacağız. Ama normalde şu anda ufak ufak böyle anlatmam gerekirse, kendiliğinden empat olan insanlar daha işte sanata yatkın, daha yaratıcı, böyle hayatını daha hani her gün belirli bir saatte kalkayım, belirli bir saatte yatayım değil de böyle daha esnek, süreçten zevk alan falan insanlar oluyor. O yüzden de aslında normalde toplum içerisinde bir denge sağlamak için herkesin, yani bu şekilde doğuştan empat olmayanların da empati kurabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yararlı yani.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü bazı konularda insanlar, sadece karşımızdaki insanlar değil tabii ki, bazı konularda bazı şeyleri düşünebilirken bazılarında düşünemeyebiliyoruz. Yani belki onunla ilgili bir deneyimimiz olmamış olabiliyor. Doğal olarak da nasıl davranacağımızı, nasıl konuşacağımızı zaman zaman düşünemeyebiliyoruz.
0: Evet, empatideki durum aslında şöyle bir şey. Ben böyle olsaydım gibi bir şey olmuyor. Doğrudan o kişinin duygusunu hissediyorsunuz. Diğer türlüsünde belki kedim hastalandı diyor biri. Ve diğer türlüsünde sadece dersiniz ki üzgün olmalısın. Yani birazcık şöyle bir farkı var. Sizin aslında art alanda o durumu yaşamış olmanızı gerektirmez empati. Bundan bahsediyorum. Çok ilginç bir şey ve çok böyle sihirli bir şey gibi geliyor bana. Hani böyle toplumsal bilinçaltı falan ya da toplumsal bilinç diyorlar ya, kolektif bilinç. Öyle bir noktaya gelebiliyor bazen. Çünkü neden? Sizde mesela aslında kedisi hasta olma durumu yok. Hiçbir zaman böyle bir şey yaşamamışsınız. Ama kediniz hastalanmış gibi hissediyorsunuz. Sizde olmayan bir hissi hissediyorsunuz. Tabii mesela romanda bu çok ciddi derecede abartılmış. Bir şekilde çok böyle sıcak basıyor bir karaktere. İnanılmaz kendine, hani diyoruz ya pişiyorum çok sıcak falan. Kendine inanılmaz derecede böyle sıcakta kalmış gibi hissediyor. Halbuki değil. Ondan sonra arkasına bakıyor ve orada aşırı derecede sarılmış böyle kundaklanmış, battaniyelere sarılmış bir bebek görüyor. O an anlıyor ki aslında o bebek bunalıyor, o yüzden de ağlıyor ve bu karakter aslında o bebeğin hissettiği şeyi doğrudan hissediyor. Yani buradaki sorun şu ki aslında karakterin kendisi sıcak hissetmiyor. Yani kendinin böyle bir terleme gibi bir durumu yok. Doğrudan başka bir canlının hislerini kendi üzerine alıyor. Kısa bir ara verelim o zaman.
1: Evet.
0: Ondan sonra daha böyle detaylı bir şekilde sorularımızla devam edelim.
1: Bu arada bize yazabilirsiniz yorumlarınızı, sorularınızı. baskabirdunya369@gmail.com ve aradan sonra tekrardan burada birlikte olacağız.

0: Brighton dinleyicileri, gençler, hep genç kalanlar. Daha önemlisi ben asla yaşlanmayacağım kardeşim evet. diyenler. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: efendim.
1: Geldiniz.
0: Tekrar eğer aramıza yeni katıldıysanız Hı-hı. başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz...
1: Empati ve sempati.
0: Evet. Sempati bir tık böyle bir level 6 meselenin bir Hı-hı. aşama 6. Hani diyoruz ki karşımızdakini nasıl hissettiğini anlıyoruz, duyarlıyız. Sadece Hı-hı. duyarlılık gösteriyoruz. Empati bambaşka birisinin aslında sizin hiç yaşamadığınız duygusunu sahiplenmek gibi. Hani diyorlar ya kendini onun yerine koy. Bir tanesi daha bilişsel olarak yapılabiliyor. Empati aslında bir tür bir yetenek, bazen de bir lanet haline gelebiliyor. Ve Gamze'nin çılgın soruları vardı. Biraz daha sorularımızı alalım, sonra Hı-hı. daha detaylı bir şekilde anlatmaya başlayacağım. Buyurun efendim.
1: Peki Nisa, bunlar neden gerekli?
0: Bunları bilmemiz her açıdan gerekli. Yani birincisi, iletişimde biz reklamcılıkta bile diyoruz ki mesela hedef kitleyi tanıyın. Hı hı. Ve zamanlamanın çok iyi ayarlanması gerekiyor bazı durumlarda. Yani bazı durumlarda böyle derler yani kamuoyunu, genel kanıyı yönetebilmek gerekiyor. Hı hı. Şimdi eğer böyle bir sempati yoksa ortada ya da asgari düzeyde bir empati yoksa, diyelim ki bir felaket yaşanmış bir ülkede ve siz bambaşka bir şey, ne bileyim, bir içecek reklamı yapma peşindesiniz. Bir şeylerin reklamını yapma peşindesiniz. Bunun hoş karşılanmayacağını herkes akıl edebilir haliyle. Ama aynı şey. Bunu düşünüyoruz ama şunu düşünmüyoruz. Mesela bir öğretmenimiz var. Ya da bir öğrencimiz var. Ya da bir işverenimiz, yani bir patronumuz, müdürümüz, bir şeyimiz, şefimiz ya da bir çalışanımız var. Her şey olabilir. Yani bir hiyerarşi olarak bakmayın buna. Size tuhaf davrandığını düşünüyorsanız, bazı durumlarda bu insanların duygularının olmadığını varsayıyoruz. Mesela bakıyoruz, her zaman normalde sevecen ve güler yüzlü olan bir müdürümüz, şefimiz, öğretmenimiz, öğrencimiz, bir şeyimiz o gün mutsuz görünüyor. Bazen insan şöyle düşünüyor. Ben bir şey mi yaptım? Halbuki aslında bizle bir alakası yok. Bu kişilerin duyguları var. Ve eğer baktığımızda o duyguları hissetmeyi başarırsak, iletişimde müthiş bir çığır açarız. Eğer biz bu duyguları hissetmeyi ve yönetmeyi başarırsak, çünkü eğer karşınızdakinin duygusunu yönetemezseniz, daha doğrusu farkında değilseniz yönetemezsiniz. Yönetemezseniz istediğiniz noktaya gelemezsiniz. Gidip de hani acım var, anlıyorum. Gerçekten hani şu kadar yardım edebiliyorum. Sana 2 gün izin verebiliyorum. Ya da öğretmenim, anlıyorum. Hani gerçekten öğrenelim istiyorsunuz. Ama hakikaten işte şöyle şöyle bir durum var. Biz öğrenmeyince, dikkat etmeyince üzülüyorsunuz. Karşınızdakilerin duygularını anladığınızı ifade ettiğinizde iletişimde birden bambaşka bir boyuta geçmiş oluyorsunuz. Ve bunu bir zayıflık olarak algılamayın. Karşınızdaki belki biraz şaşıracaktır ama bir saldırı olarak da algılamaz hiçbir zaman. O zaman derseniz, hocam sınava biraz erteler misiniz? Ya da o zaman derseniz, İşte ben istediğiniz kadar izin veremem size ama işte 2 gün verebilirim. Anlatabiliyor muyum? O zaman iletişimde normalde krizler daha kolay bir şekilde çözülebilir. Kriz daha iyi yönetilebilir. Bu satış gibi şeylerde de eğer satış yapan birisiyseniz karşınızdakini anlıyor olmanız gerekir. Bir yandan içinde bulunduğu toplumu, eğer nerede yaşadığını biliyorsanız, yani telefonla falan da yapıldığı için satışlar, bazen her zaman herkesin nasıl bir durumda olduğunu bilmiyoruz. Ama eğer ufacık bir ortak nokta yakalayabilirseniz, biliyorsunuz ki orada bile gerçekten çok daha etkili oluyoruz. Uzun lafın kısası, iletişim kurarken, bu da bana zaten böyle yapıyor, bu da hep benden bir şey istiyor ya da şu kişi de böyle, bu kişi de böyle yerine, o kişinin duygularını nasıl anlayabilirim üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü ancak o zaman eşleşip kontrol edebiliriz.
1: O zaman biraz kendi duygularımızdan biraz soyutlanıp da karşı tarafın duygularını biraz düşünerek hareket etmek gerekiyor.
0: Aynen öyle. O yüzden iletişimde hep böyle bahsedilen şey, birisi sizle derdini paylaşıyorsa ben diye anlatmayın. Hı hı. Çünkü oradaki mesele siz değilsiniz. Buradaki mesele aslında o kişinin duygusunu anlayabiliyor olmak. Ve bazen gerçekten hiçbir şey demeyin ve orada durun. Sizin o duyguyu üzerinize aldığınızı, hissettiğinizi, duyarlı olduğunuzu hissettiğinde bu o kişiye bazen bir terapi gibi geliyor. Ve o zaman bazen gülenle gülüp ağlayanla ağlamak gibi bir şey vardır ya. Öyle bir duruma geldiğinizde hiçbir şey demeseniz bile bir terapi haline geliyor. Hı hı. Bu olabilen bir şey. Tabii bunun yapılması gereken durum var, yapılmaması gereken durum var. Kısacası empati ve sempati gerçekten iletişimde çok önemli. Hı hı. Aile ilişkilerinde inanılmaz önemli özellikle. Yani nesiller arasında çatışmalar oluyor. Halbuki bu nesiller birbirlerini tanısa, hı hı, ve birbirlerini anlamaya çalışsa her hareketin arkasında yatan bir duygu olabilir. Bazı insanlar bazı söylediklerini, ne bileyim, bana su verme diyorsa gerçekten su vermemenizi istiyordur. Ama bazı insanlar bir şey söyleyip tam tersini aslında istiyor. Özellikle bunu kadınlarla alakalı diyorlar. Ay yok istemiyorum diyor ama çünkü sizin ısrar etmenizi istiyor aslında. Sizin o sorumluluğu almanızı istiyor. Bunları anlayabilmek için bu kadınlar niye böyle, erkekler niye böyle, annem niye böyle, çocuğum niye böyle? Bu tür çatışmaları halledebilmek için gerçekten empatiye, sempatiye ihtiyacımız var. Eğer tam olarak aynı şeyi hissedemiyorsak da en azından sempatiyle yaklaşabilmemiz gerekiyor. O duyguyu anlayarak sağduyulu bir şekilde ve o duyguya duyarlı bir şekilde devam edebilmemiz gerekiyor iletişimimize. Yoksa birbirimizi suçlayarak ya da birbirimizin arkasından dedikodu yaparak gidip de şikayet ede o küçücük kıvılcımları, tartışmaları büyüte hiçbir yere varamayız. Aynı şekilde de istediğimiz sonuçları alamayız. Yani diyelim ki izin istiyoruz, bir şey istiyoruz ya da birlikte bir iş yapmak istiyoruz. Daha güzel bir ekip ruhu oluşsun istiyoruz. Ne bileyim, daha huzurlu bir iş ortamı, daha eğlenceli, keyifli bir arkadaş ortamı istiyoruz. Okulda öğretmenlerimizle iyi bir iletişim kurmak istiyoruz. Yani okulda sonuçta öğretmenlerle iyi iletişim kurmanın tek yolu aslında, hani çok müthiş notlarım var, ben böyle hani aşırı çalışkan bir öğrenciyim değildir. Bazı öğrenciler vardır, hani orta karar devam eder derslerde ama öğretmen bilir, aralarında herhangi bir çatışma yoktur, öğretmen bilir ki elinden geleni yapıyor. İşte bu duygu eşleşmesi durumunu nasıl yapabiliyoruz? Tabii Gamze'nin yine soruları var ama kısa, ama bir ara,
1: kısa
0: verelim.
1: Bir ara verelim.
0: Hafif birazcık müzik dinleyelim, evet. Şöyle. Ondan sonra tekrar bu empati sempati üzerinde biraz daha konuşacağız.
1: Evet, bu arada bize yazabilirsiniz yorumlarınızı, sorularınızı ya da bu konuyla alakalı belki başka konular konusunda konuşmamızı istiyorsanız eğer. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Gerçekten başka bir dünyadayız ve bugün empatiyle, sempatiyle alakalı bir şeyler konuşuyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim adam bana şöyle yapmış, adam bana böyle yapmış, ben oturum kendini acaba nasıl hissetti de böyle yaptığımı düşüneceğim. Ekstrem durumlarda bazen hani eğer gerçekten bir çıkar çatışması varsa bunu yapmak zor oluyor. Ama başlangıçtan itibaren evet eğer bunu yapabilirsek zaten o zaman o kişinin nasıl hissettiğini anlayacağımız için ortalama olarak ne tepki vereceğini ve ne yapacağını da anlayacağız. O zaman zaten güvenilirliği konusunda da bir fikriniz olur. O yüzden böyle çok büyük adımlar atmadan önce gerçekten insanları iyi gözlemleyebilmek ve ne hissettiklerini, ne olduklarını birazcık anlayabilmek doğru bir şey. Çünkü her şey karakterle, hani ben insan sarrafıyım falan diye laf vardır ya, her şey karakter analiziyle mümkün olmuyor. Evet, karakter analizi çok çok çok önemli. Tabii ki çok tecrübemiz olabilir ve böyle hani vardır ya yaşlılıkta böyle yaşlılık bir merdiven gibidir. Yukarı çıktıkça yorulursunuz ama bakış açınız genişler falan böyle sözler vardır. Evet tabii ki bu çok önemli ama buradaki olay duyguyu anlayıp onu yakalayıp onunla eşleşebilmek ki yönetebilirsiniz. Bazen çok kötü niyetli insanlar bile iyi niyetli insanlar karşısında o kötülüğü yapamıyor. Sadece o kişiyi es geçmeyi tercih ediyorlar o durumlarda. O yüzden gerçekten güven ortamı yaratmak doğru kararlar almak için çok önemli bir şey. Daha iyi iş ilişkileri kurmak için de önemli bir şey. Ve sağlam dostluklar kurmak için de önemli bir şey. Şimdi Gamze şöyle bir özet geçsin. Konu birazcık dağıldı galiba. Biraz anlatsın bakalım nelerden bahsediyorduk. Ne zaman lazımdı bu empati sempati?
1: Yani yöneticilerimizin özellikle mesela bu konuda belki çalışanlarla iyi bir iletişimde olması için, aynı zamanda belki öğretmenlerin, sadece öğretmenlerin değil, öğrencilerin de aynı şekilde öğretmenlerine karşı, öğretmenlerin öğrencilerine karşı olan ilişkilerinde empati kurmaları çok önemli. Yani her sektörde tabii ki buna gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. İletişim kurmanın en önemli yollarından ikisi diye düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten öyle. Bakın, normalde her şeyin belirli kuralları varmış gibi algılanabilir. Biz de burada söylüyoruz basit bir şekilde. Buradaki belki bir saatimiz içinde bir de tabii müzik dinliyoruz, güzel güzel girişlerimiz var, sohbet ediyoruz birazcık bazen. Sadece Gamze ile aramızda şakalaşmalar oluyor vesaire. Ama belki böyle 40 dakikada bir şey anlatıyoruz. Bir konu anlatıyoruz. Ve aslında o 40 dakikada anlatılan konu bazen eğer uygulanırsa insanın hayatındaki böyle düğüm noktalarını açabilecek, kısır döngüleri bozabilecek, kırabilecek, bizi özgür bırakabilecek şeyler oluyor. Ben empatiyi fark etmeden önce hep şöyle bir haldeydim. Ya zaten bana hep böyle yapıyorlar. İşte bu kişi de öyle birisi, kötü birisi. Ondan sonra anladım ki ya mesela benim de algılanma şeklimde aa sen ne kadar kibirlisin olarak algılanabiliyordu. Da ben de başkaları için bazen böyle bir şey düşünüyordum. Sonradan empatiyi geliştirdikçe şöyle bir şey oldu. Ondan dolayı yapmıyor, utandığı için yapıyor. Yani aslında bu kişi öyle düşündüğümüz kadar sosyal birisi değil. Bazen insanların bir şey yapma sebebi bizim varsaydığımızdan bambaşka bir şey olabiliyor. O yüzden empati çok önemli. Ve siz netice itibariyle o gün kötü bir gün geçirmekte olan birine bir de çıkıştığınızda hatasını böyle direkt söylediğinizde bir şeyler olduğunda ters bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Yani örnekler vermeye çalışıyorum. Herhangi birisine bir hata yapılmış bir işte ya da öğretmeninize bir yorumunuz var ya da bir ekip arkadaşınıza bir yorumunuz var. Şimdi zaten kötü gün geçiren birisi. Diyelim ki böyle anlıyorsunuz, hissediyorsunuz, huzurlu değil. Önce ya iyi misin, hani bugün biraz durgun gördüm seni gibi bir şey konuşulduğunda yo hayır değil falan da dese iyi tamam deyip sadece onunla durup eşleşebilmek. Yani bu sadece konuşma düzeyinde olmuyor. Beraber sessiz durup eşleşmekle de olabiliyor. Ondan sonra ya işte ben de seninle bir şey paylaşacaktım dediğinizde şu şu şu maili atmışız ya, yanlış olmuş ya da herhangi bir şey olabilir. Çok daha olumlu bir tepki alacaksınız. Ya acele etme şimdi, bugün zor bir gün herhalde ama daha sonra yaparsın. Aksi takdirde bu kişilerle olan illa yönetmeniz gerekmiyor. Bir şey yaptırabilme gücünüz çok düşer. Yani empati ve sempati her zaman gerekli şeyler. İlginç bir şey anlatayım. Özellikle Einstein için bu çok söyleniyor. Ama efsane midir, değil midir tabii ki bilemiyoruz. Bazı zeka durumlarında, eğer hani diyoruz da çeşit çeşit zekalar var, bunun hakkında da bir bölüm yapacağız ama bazı durumlarda böyle matematik zekamız biraz fazla ön planda olduğu zaman, mesela diyor ki EQ dediği şey düşük. Hani emotional, duygusal zeka. Bu insanlarda empati güçlü oluyor. Yani şöyle de bir şey oluyor. Mesela karşınızda birisi diyelim ki ayağını masaya çarptı ve canı acıdı. Ah dedi. Hani niye bağırıyor ki bu? Çünkü canı acıdı da ondan bağırdığı algılayamıyor. O yüzden insanların her zaman her davranışlarının arkasında yatan bir sebep vardır. Ve bu gizliden gizliye çözülebilir bir şey. Tam da böyle o kişi işte bu da zaten böyle böyle falan diye düşünürken siz nokta atışı, ya belki şöyle mi düşünüyorsun ya da böyle düşünüyorsun ama aslında böyle böyle dediğiniz zaman insanlar da ya nereden bildi ya da hani yo hiç de öyle değil falan deseler bile aslında o kadar da kötü biri değilmiş ya gibi bir izlenim uyanıyor. Yani kısacası aslında empatiye, aa bak bu da çok empat biri, bu da çok işte insanlara duygularını duyarlı diye adını koymasalar bile sadece sizin yanınızda kendilerini daha rahat hissediyor olurlar. Bunu da hayatımızın her alanında, evde, iş yerinde, okulda, sokakta, her yerde kullanabiliriz. Ve böyle olduğumuzda bütün toplum değişir. Acele ediyorlar işte, neden bu kadar acele ediyorlar, ne bileyim metrodan çıkarken. Acelesi var ya da birisi size çarptığında aceleniz var herhalde deyip yol verebilmek. Oradaki bütün, hani diyoruz ya her yerde negatif enerji var bilmem ne. O ortamı tamamen temizleyebilecek bir şey. Hadi yine bir ara verelim. Sonra daha biraz daha sorularımız var. Onları da cevaplayacağız. Evet. Bu arada sizin de sorularınız varsa lütfen bize iletin.
1: Lütfen bize iletin. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün empatiden, sempatiden bahsetmiştik. Evet. Genel olarak dedik ki bir durumu, krizi yönetmek istiyorsak, bir topluluğu yönetmek istiyorsak, birilerine bir şeyler yaptırmak istiyorsak, istediğimiz tepkiyi alabilmek için empati ve sempati gerekiyor. Efendim dedi ki sempati sadece duyguları duyarlı olmak, ona göre davranmak, anlamaya çalışmak, kendimizi onun yerine koymaya çalışmak. Empatide ise biraz farklı bir durum var. Gerçekten o kişinin hissettiği gibi hissediyorsunuz. Ve dedik ki böyle daha sanatçı yürekli kişilerde genel olarak bu durum vardır. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Empatlarda daha fazla kırışıklık olduğu saptanmış. Neden? Kim ne anlatsa ona göre mimik yapıyor. Çok fazla mimiklerini, jestlerini kullandığı için tabii ki hani oralarda sonra kaslar orayı büke açı kırışıklıklar oluyor. O yüzden bazen kendi acıları bile olmayanlar başkalarının acılarını da üstlerine alabiliyorlar. Gamze'nin çılgın soruları. Buyurun efendim.
1: Peki aşırı derecede empat olmanın bir zararı var mı?
0: Şöyle zararları var. Bazı mesleklerde kesinlikle bir şey hissetmemeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Örneğin doktorluk. Yani evet. Bu demek değil ki bu insanlar robot gibi olsun. Ama şöyle düşünün, şimdi çok ciddi bir ameliyat yapıyorsunuz. Ve yani o kişiyle ay yazık bak gitti kalp gitti vah vah vah paniği halinde ameliyat yapmaya çalışırsanız tabii ki de hani akıl salim derler ya, böyle mantıklı, aklı başında kararlar, doğru kararlar aniden alamayabilirsiniz. Çünkü duygu yoğunluğu bazen sağduyumuzun önüne geçebiliyor. Dolayısıyla böyle doktorluk gibi şeylerde zaten etik değildir. O yüzden duygusal bir bağları olan kişilere, yakınlarına falan, yani basit tedavileri tabii ki yaparlar ama ameliyatlarına falan girmemesi genelde tercih edilir. Ya da işte doktorlar bir şeyler yaparken, böyle tedavileri uygularken falan sanırsınız ki hiçbir şey hissetmiyor. Ya hani dersiniz buz gibiydi. Nasıl böyle işte benim orada bilmem nem var, adam işte gayet gülerek konuşuyor falan gibi bir şey oluyor. Ama onlara etik olarak zaten bu öğretiliyor. Dolayısıyla onlar kesinlikle böyle bir empati kurmazlar. Yani kurmamayı öğreniyorlar.
1: Evet, kurmaması daha sağlıklı bir durum
0: değil
1: oluyor.
0: Mi?
1: Evet.
0: Bir de bir tane arkadaşımız var. Gamze ile ortak arkadaşımız. O da çok küçüklükten beri arkadaşımızdır. Çok komik bir şey söyledi. Kendisi Theta Healer ve yani şimdi bunun ne olduğunu daha sonra açıklarım da, bir şekilde yaşam koçu gibi düşünün ama farklı bir terapi yöntemi. Şimdi ilk başlarda başladığında tabii ki bütün eğitimleri aldı vesaire ama kim ne anlatsa onların duygularını hissetmeye başlıyor. Bu sefer eve geliyor, hiçbir şey olmuş değil, işte çalışmış, o gün gayet de güzel geçmiş vesaire. Ondan sonra eve geliyor, annesi soruyor ne oldu? Ya bu sefer şey oluyor, ya kadın şöyle olmuş da böyle olmuş, başına şunlar gelmiş. O kişilerin duyguları yani sanki ne bileyim aile hayatında aldatılmış, güven duygusu kırılmış birisi geliyor. Mesela kendi de birilerine güvenememeye başlıyor. Halbuki o senin duygun değil, sen başkasının duygusunu sahipleniyorsun. Ve böyle durumlarda sanki başkası baskı altındayken biz de baskı altında gibi hissedebiliyoruz kendimizi. Bu kadar büyük bir boyutta gerçekten zararlı bir şey. Çünkü eninde sonunda sürekli olarak bize gelip birileri korkularından, kaygılarından, işte ne bileyim ben üzüntülerinden, sevgilisinden ayrılmıştır, işte işleri kötü gitmiştir vesaire bir şeylerden bahsedecektir. Sempatide anlayıp duyarlı davranmak ayrı bir şey. Yani gidip de olayı biraz daha aşamayla, hani aşama aşama fazlaca yukarı çıkarıp da kendimizi işten kovulmuş gibi hissetmek bambaşka bir şey. Uzun lafın kısası, bazı durumlarda gerçekten kurmamak gerekiyor. Aksi takdirde özellikle birilerine danışmanlık yaparken, özellikle bizim ülkemizde hepimiz aslında bir yandan birer öğütçü, birer danışman gibi davranıyoruz. Çünkü herhalde bilmiyorum, çok böyle dertlerimizi anlatasımız var vesaire. Tabii kimle paylaşacağız? Yakınlarımızla paylaşıyoruz. Dolayısıyla bizle de paylaşılıyor. Değil mi Gamze?
1: Evet.
0: Ben mesela Gamze ile paylaşıyorum.
1: Evet.
0: Şimdi ben her paylaştığımda zaten ben kötü durumdayım. Bir de Gamze de böyle kendi dertleri de var, benim derdimi de üstüne alsa onun üzerinde çok ciddi bir duygu yükü olur.
1: Evet.
0: Yanında durup paylaşmak ayrı bir şey. Bazen onunla oturup ağlamak ayrı bir şey. Ama orada onun sizin için, sizin duygunuz olmadığı için bitmesi gerekiyor. Daha sonrasında o duyguyu sahiplenmemeniz gerekiyor. Ama tabii bunu yapmak doğal olarak, hani bir yetenek olarak empat olanlar da zor. Maalesef mesela bende var böyle bir yetenek ve çok tuhaf. Geçenlerde bir abimize baktım mesela ve yani ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bir rahatsızlığı olduğunu biliyorum ama kendisine dönüp baktım, müthiş bir keder hissettim. Birden böyle gözlerim doldu, ağlayacağım. Ama bu arada konuşmuyoruz ve kendisi hiçbir şekilde üzgün olduğunu gösterecek bir şey de yapmıyor. Sadece öyle duruyor. Yani empati işin biraz hastalığa dönen, aşırıya kaçmış versiyonu. Ama okullarda öğretilen tabii ki daha çok kendimizi başkasının yerine koyabilmek. Bu çocuklara şunun için öğretiliyor aslında. Eğer şöyle düşünebilirsen sürekli, kendine bu yapılsaydı nasıl hissederdi? Eğer çocuk sürekli bunu düşünürse, bırakın çocuğu, bizler de yani böyle düşünebilirsek, hani sana aynısını yapsa birisi, ilk başta diyeceksiniz ki ya bana ne, ben aldırış etmem. Öyle bir şey yok. Bazen tam olarak da bize yapıldığında aynı şey, öyle hissetmiyoruz. Özellikle mesela başkalarının hatalarını dile getirirken çok böyle cesur oluyoruz. Diyoruz ki ya işte bak şunu da yapmışsın, böyle yanlış yapmışsın falan filan. Ama bize aynı şey yapıldığında, ya insan ama hatayı da böyle söylemez ki oluyor. Değil mi? Kendimizinkiler gizli kalsın, kendimizinkiler hoş görülsün, kendimizinkiler tatlı dille söylensin ama biz ortalığı kırıp geçirelim. Öyle olmuyor işte, öyle olmuyor. O yüzden çocuklara gerçekten öğretilmesi gereken bir şey empati kurmak. Ama belirli bir ölçüde benim gibi gidip birisine bakıp da ağlamaya başlamak zararlı. Yine kısa bir ara verelim. Bu arada da sizin de sorularınız var mı efendim? Lütfen yazınız bize, değerli dinleyicim. Bu zamana kadar eğer bu programı izliyorsanız böyle gelen program önerilerini değerlendirdiğimizi bilirsiniz. Çünkü sizden gelen yorumlarla da aslında konuları belirliyoruz. Yine sizin de eğer önerdiğiniz konular varsa, değinmemizi istediğiniz şeyler varsa ya da eğer ya şu konunun içinde şunu çok hızlı geçtiniz, genelde böyle oluyor çünkü, çok hızlı geçtiniz, şunu daha ayrıntılı anlatır mısınız dediğiniz şeyler varsa lütfen bize yazınız efendim.
1: Lütfen bize yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün empati ve sempatiden bahsettik. Evet. Dedik ki sempati kendimizi başkasının yerine koymak ama sadece onun duygularını anlamaya çalışıp o duygulara duyarlı olmak. Bu cepte. Sonra dedik ki bir de empati var. Bu bir aşama üstü aslında ve bunda karşınızdakinin duygularını birebir hissediyorsunuz. Ayrıca da bunun zararları var. Mesela yaşam koçları vesaire de böyle yapmazlar. Bizim kültürümüzde hepimiz biraz yaşam koçu haline geldik. Sertifikamız olsun olmasın. O yüzden de gerçekten birileri bize bir şey anlattığında onunla birlikte bu duyguyu paylaşmak ayrı bir şey. Ama o duyguyu sonra sahiplenip de evimize götürmek ayrı bir şey. Bunlardan bahsediyorduk ve Gamze'nin başka soruları vardı. Buyurun.
1: Peki genel olarak yaşamda nasıl işliyor, daha hani ekleyebileceğimiz bir şeyler var mıdır acaba bu konuda?
0: Başka kullanım alanları olarak aslında eğer yaratıcılıkla alakalı bir şey yapıyorsanız.
1: Oyunculukta mesela.
0: Evet. Mesela oyunculukta bazı metot oyuncularında şey görürsünüz, böyle ne bileyim bir karakteri oynuyorsa, mesela sokakta kağıt toplayan birini oynuyorsa eğer gerçekten onlar gibi yaşamaya çalışır, onlar gibi hissetmeye çalışır. Gerçekten o kadar yemek yiyince, gerçekten o ortamda uyuyunca ya da gerçekten başlarına genelde şu şeyler gelince nasıl hissediyorlar? Gerçekten oyuncular o kişi haline gelmeye çalışırlar. Ki aslında yani ciddi anlamda zorluk yaşayanlar var. Çünkü kendi normal mizacında ciddi anlamda kalıcı değişiklikler olup da ruhsal sorunlar yaşayan oyuncular da oluyor. Oyunculukta çok işe yarıyor. Çünkü işte bu bir kraliçeymiş ya da Romeo ile Juliet 13 yaşındaymış da ama da aşıkmış falan gibi algılanınca çok uzak şeyler gibi geliyor. Ama biz empatiyi kullanmaya çalıştığımız zaman onları kendi çağımıza uygun hale getirdiğimizde her zaman mesela şu söylenir. Sevdiğin kişi öldü. Bazen bakıyorum benim öğrenciler böyle sahte ağlıyorlar ama diyorum ki mesela evcil hayvanın var mı? Var, hamsterin var. Tamam, hamsterin öldü elinde. Elindeki şu anda hamsterin. Birden bakışları değişiyor. İşte empati, sempati bu işe yarıyor. Birazcık sempati. Hani o karakterle bir bağ kurma çabası. Empati dediğimiz gibi bambaşka bir şey. Gerçekten onun gibi hissetmek. Yazarlıkta pek çok karakter geliştirmek durumunda kalıyoruz. Aksi takdirde böyle sığ kalıyorlar. Nasıl sığ kalıyorlar? Tip boyutunda kalıyorlar. Karakter dediğimiz şey durumların değişmesine göre tepkiler verir. Kendisi evrilir, değişir, duygu durumu değişiklikleri vardır vesaire. Hani karakter daha çok boyutludur. Bunları başka zaman konuşuruz ama neticede karakter yaratabilmek için biraz böyle durumlardaki biri nasıl hisseder diye hissedebilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sadece dış görünüşünü anlatırız. Şu alışkanlığı vardı. Hani bize böyle yapısal olarak verilmiş. İşte bu karakterin illa bir sevdiği renk olsun, bir alışkanlığı olsun, bir şusu olsun. Onları tamamlayıp karakteri oluşturduğumuzu sanırız. Ama uzun vadede o karakterin bir tip olarak kalacağı gerçekten kesindir yani. Neredeyse. Başka sorumuz var mıydı?
1: Evet. Nasıl geliştiririz?
0: Empatiyi normalde herkesin, genelde herkes yapar bunu. Yaptığı bir şey yaparak geliştirebiliriz. Nedir biliyor musunuz? Mesela ne bileyim otobüse bindiniz ya da sokakta yürüyorsunuz. Bir yere gittiniz, parka gidip oturdunuz, bir kafedesiniz vesaire ya da sınıftasınız. İnsanların hayatları hakkında hiç hikaye yazmaya çalıştınız mı kendi kafanızdan? Hani bak şu kişi şöyle bir şey yaptı, böyle görünüyor ve belki de şöyle olmuştur gibi. Yani demeye çalıştım, önce gözlemleyerek gelişir. Önce biraz o kişileri dinleyerek, hani böyle kulak misafiri oluruz ya yan masaya, dinleyerek gelişir. Sonra artık mimikleri okuyabilmeye başlarsınız. Hali, tavrı, beden dilini okuyabilmeye başlarsınız. Daha sonrasında nasıl hissetmiştir? Ya da böyle bir şey olsaydı ben kendimi nasıl hissederdim? Ben nasıl olsa öğüt veren konumundayım, ben üst durumdayım gibi bir şey değil. Ama aynısını ben yaşasaydım, ben nasıl hissederdim? Daha sonra hissederdimi böyle uzaklaştırarak değil de, İşte kendimden örnek vereyim. Bir gün üniversitedeyim, bir arkadaşım geldi. Ağlıyor ama inanılmaz acı çekiyor. Yani çok belli. O zamanlar ben bu kadar gerçekten empat değildim. Ve ne oldu dedim, kedi mi öldü dedi. O zaman benim kedim yoktu. Aa dedim, çok üzüldüm. Ama hiçbir şey anlamadım. Yani kesinlikle. Kedi neticede, yani şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Sokakta bir sürü kedi var, yenisini al gibi. Ne kadar canice geliyor şimdi. Aradan zaman geçti. Kedim kaçtı. Yani benim tabii kedim oldu o süreç içerisinde ve bir gün kaçmış yani ben kapıyı kapayana kadar. Ama beni görmeniz lazım, nasıl ağlıyorum. Apartmanı ayağa kaldırdım. Gamze eve gelene kadar kendim bulamıyorum. Komşularla aradık. En son Gamze geldi buldu. Ama bütün gün ağladım. Yani gelene kadar o kedi eve ben hüngür hüngür ağladım. O zaman anladım ki demek ki şöyle bir şey vardı. O artık sizin canınızdan can haline gelmiş. Bazen öncelikle işte şu yaşanmış. Aa vah vah işte başın sağ olsun kardeşim değil de benim sevdiğim bir şey elinden alınsa ne olurdu? Çocuklara diyorum çok üzgünsün, krallığın elinden gitmiş. Ondan sonra tabii hiç bir şey ifade etmiyor. Bu arada tabii ki hani Shakespeare oyunları oynadıkları için böyle krallıklar, kraliçeler oluyor. Sonra dedim ki tamam dedim odana artık yeni bir misafir gelecek, onu yerleştireceklermiş. Seni odandan kovuyorlar artık her gün işte şeyde yatak yapacaksın, eşyaların da ortalıkta olacak. İstediğin zaman hani daha doğrusu odaya gireceksin, eşyanı alıp çıkacaksın. O artık başkasının odası olacak. Ondan sonra hemen halleri değişti. Evet krallıklarımız yıkılmıyor ama kendimize ayırdığımız alan bizim elimizden alınırsa öyle bir tepki verebiliyoruz. Yani kısacası siz de o duyguyu yaratabilecek paralelini bularak bilişsel düzeyde bu şekilde başlayabilirsiniz. Bir süre sonra üzerine çok çalışırsanız maalesef herkesle birlikte acı çekiyor oluruz. Bunun da dengesini çok iyi bir şekilde kurmak gerekiyor. Başka bir sorumuz var mı efendim? Yavaş yavaş sonuna geldik.
1: Evet. Peki bu duygunun adını koymak yeterli mi sence?
0: Birinci aşama için yeterli olabilir ama ileride değil. Şimdi mesela birini bir şey ikna etmek istiyorsunuz. Hı-hı. Bir şey satacaksınız. Size pahalı geliyor biliyorum ama aslında almanız gerekiyor demeniz tabii ki de yeterli olmaz. Ya da biliyorum çekincelerin var, biliyorum üzgünsün. Evet başlangıç için güzel. Bu acı, bu üzüntü falan filan. Ama şeyden bahsediyoruz ya, mesela acı derken neden bahsediyoruz? Herkesin anladığı şey farklı. O kişideki acıyı anlamak başka bir şey. O kişinin gerçekten nasıl hissettiğini anlamak başka bir şey. O yüzden adını koyduktan sonra, evet bu kişi sinirli. Ne yapmak istiyor, ne bekledi de neden sinirli olabilir bunları anlamak için sadece o duyguya maruz kalmak gerekiyor. Sakince biraz durabilmek gerekiyor. Ortamı yumuşatabilmek için sakinlikle durmak gerekiyor. İlk başta. Sonradan yani tamam şöyle mi oldu dediğinizde gerçekten sizin o konuyu çözmeye çalıştığınız o kişi algılar. Ama siz karşı hayır efendim öyle olmadı falan dediğinizde o da size karşı savunmaya geçecektir. Tam tersi siz o kişinin duygularının haklı olduğunu söyleyip de siz de aynı şeyi hissedip durabilirseniz böyle hiç sözel olmayan ama sizin hissettiğinizi o algılayacağı için durum kesinlikle yumuşuyor. Yani eninde sonunda duygunun adını koyduktan sonra o duyguyu hissetmeye, duyarlılık geliştirmeye doğru gitmek durumundayız. Başka sorumuz var mı?
1: Yok.
0: Peki. Bugün çok teşekkür ederiz efendim.
1: Hepsini güzel konuştuk.
0: Sanırım bugün elimden geldiğince elimizdeki sorulara cevap vermeye çalıştım.
1: Evet.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmiştir efendim başka evet. Bir dünya. Umarım biraz daha etrafınızdaki insanları hani böyle yargılayıp kendimizi de yormak. Çünkü kendimize böyle o kötü şeyi anlattıkça onu büyütüyoruz. Kendimize zararımız var.
1: Evet.
0: Neden o yükleri sırtımızdan atıp aslında etrafımıza daha mutlu bir ilişki kurmaktansa illa hayır efendim ben bu kin yükünü, nefret yükünü, ben bu anlaşmazlık yükünü sırtımda illaki taşıyacağım diye tutturalım ki yani. Evet efendim, her bölümün sonunda dediğimiz gibi sizi seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza birazcık dokunabilmişizdir.
1: Umarız.
0: Bu arada eğer yorumlarınız varsa lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Ben de en son bir şey eklemek istiyorum. Bazen ilişkiler açısından bu fark etmiyor, aile olsun, evlilik olsun ya da biriyle birliktelik olsun. Bazen biraz dengede olmak gerekiyor. Yani siz çok fazla duygu yüklü olduğunuzda karşınızdakinin duygularını anlayabilecek kadar yeriniz olmamış oluyor. O yüzden kendimizi dengede tutmamız gerekiyor ki

0: 95 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sürekli değişen koşullara nasıl göğüs gereriz? Adeta tahtaravelli üzerindeymişiz gibi bir gün inip bir gün çıkmak zorunda kalmadan nasıl yaşarız? Tanrı'nın bizim için amaçladığı inişli ve çıkışlı bir yaşam değildir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Çok bilinen bir deyiş vardır. Değişmeyen tek şey değişimdir denir. Görünüşe bakılırsa günümüzde de bu söz hala geçerlidir. Yaşamdaki değişimler bazen sıkıntıları da beraberinde getirir. Peki bu sıkıntılara nasıl göğüs gerebiliriz? Yaşamdaki iniş çıkışlarla başa çıkmak adlı bugünkü paylaşımda bu konuyu ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

0: Yaşamda hepimiz için iniş ve çıkışların olduğu mevsimler vardır. Çıkış ifadesiyle cesaret ve teşvik aldığımız, işlerin yolunda gittiği, koşullardan memnun olduğumuz zamanları kastediyorum. Bir de inişli zamanlar vardır. Bunlar cesaretimizin kırık, moralimizin bozuk olduğu ve koşullardan mutlu olmadığımız, her şey bize karşıymış gibi görünen zamanlardır. Ancak önemli olan yaşamdaki iniş ve çıkışlara nasıl karşılık verdiğimizdir. Yaşamda her sorunu halledebildiğimiz, her şeyin istediğimiz gibi olduğu bir dönem asla olmayacaktır. Aslında böyle olduğu zaman verdiğimiz tepki hayli ilginçtir. Örneğin, değişken koşullar, sıkıntılar, zorluklar ve acılarla dolu bir dönem geçirdikten sonra bir süreliğine her şey normalleşmeye ve yolunda gitmeye başladığı zaman her şey fazlasıyla iyi, mutlaka kötü bir şey olacak diye düşünürüz. Yani Tanrı'nın iyiliğinden kuşku duymaya başlarız. Ve Tanrı bize her şeyin nispeten kolay olduğu dönemler verir ve sonra da iniş ve çıkış dönemleri gelir. Yaşamdaki iniş ve çıkışlara nasıl karşılık veriyorsunuz? Bu sorunun yanıtı şimdi ele alacağımız kutsal kitap ayetlerinde verilmiştir. Bu nedenle vaazımın adı Yaşamdaki İniş Çıkışlarla Başa Çıkmak. Şimdi lütfen Filipililer 4. bölümü açalım. Elçi Paulus 4. bölümde yaşamdaki iniş ve çıkışlarla başa çıkmayı öğrenmenin sırrını veriyor. Bakın ayetlerde ne diyor? Bana olan ilginizi sonunda tazelemiş olmanızdan dolayı Rab'de çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı. Bunları herhangi bir ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben bulunduğum her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bollukta yaşamayı da. İster tok, ister aç olayım. İster bollukta, ister ihtiyaçta olayım. Her durumda ve her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Paulus bu mektubu çok iyi ilişkisi olduğu Filipililere yazmış. Aslında onları her düşündüğünde yüreği sevinçle dolmaktadır. Bu ayetlerde şu konuya da değiniyor. Filipi'deki inanlılar Paulus'a destek olmak üzere armağanlar göndermişti. Paulus'un bu mektubu hapisten yazdığını unutmayın. Ve sonra bir dönem hiçbir şey gönderemediler. Bunun nedeni ona karşı ilgisizlikleri, sevgisizlikleri veya umursamazlıkları değildi. Başka bir nedenden ötürü ona yardım gönderememişlerdi. Paulus armağanları almamış olduğu için yaşamdaki inişli çıkışlı koşullara, mutsuzluğa, endişeye, hayal kırıklığına ve korkuya kapılmadan göğüs germeyi öğrendim diye yazıyor. Yaşamda büyük bir sır öğrendim diyor. Önemli olan sizin ve benim bunu öğrenip öğrenmediğimizdir. Paulus'un mektuplarında hepimizin her gün karşılaştığı durumları ele alması ilginç, öyle değil mi? Hepimiz yaşamın değişken koşullarıyla yüzleşmek zorundayız. Onlar daima olacaklar, onlar daima olacak çünkü sevgili dostlar yaşam böyledir. Bu ayetlerde birkaç noktayı anlamanızı istiyorum. Birincisi, Paulus iniş ve çıkışlarla başa çıkmak bir öğrenme sürecidir demek istiyor. Bunu Filipililer 4:11 ayetinde nasıl söylediğine bakalım. Bakın ne diyor? Bunları herhangi bir ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben bulunduğum her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Paulus, yaşamın değişken koşullarıyla başa çıkmayı Şam yolunda kurtulduğu anda kendiliğinden öğrenmemişti. Bu yüzden bulunduğum her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim diye bildiriyor. Bunu öğrenmek kolay değildir. Kolay değildir çünkü öncelikle bizler geleceğin ne getireceğini, yaşamda neyle karşılaşacağımızı önceden bilemeyiz. Ayrıca olacakları önceden bilemediğimiz gibi olayların çoğu bizim kontrolümüzün dışında gelişir. yaşamımızda sürekli değişen koşulları denetlememiz olanaksızdır. Bu bazen ruhsal bir savaş olabilir. Bazen iblis bize saldırır ve bunu her zaman için kontrol edemeyiz. Bazen ruhsal açıdan yetersiz olduğumuz için bize zor gelir. Kurtulduktan sonra şöyle düşünenler vardır. Yaşamımı Mesih'e teslim ettiğim, ona iman ettiğim, ona güvenmeye başladığım anda o bütün bu iniş çıkışları düzeltecek ve her şey dümdüz olacak. Dua edeceğim ve Tanrı dualarımı yanıtlayacak. Her şey gittikçe daha iyi olacak, her şey daha hoş olacak ve bir gün cennete gideceğim. Kurtuldukları zaman her şeyin daha iyi olacağını düşünen kaç kişi var? Öte yandan kurtulduktan sonra her şeyin daha kötü olduğunu düşünen bazı insanlar da vardır. Aslında her şey daha kötü olmamıştır. Tanrı'nın lütfuyla kurtulur ve cennet yolcusu olursunuz. Hiçbir şey eskisi kadar kötü olamaz. Zira sonsuz yazgınız, kaderiniz değişmiştir. Ama şöyle bir şey olur. Kişi kurtulduğu zaman Tanrı onu oğlu İsa Mesih'in benzerliğine dönüştürmeye başlar. Ne yapar? Zımpara kağıdını eline alır ve üzerinde çalışmaya başlar. Bunun amacı bizi terbiye etmek, yaşamımızdan bazı şeyleri çıkartıp bazılarını eklemektir. Biz aşamalı olarak değişimlere uğrarız. Tanrı inanlının yaşamındaki her aşamanın gerisindedir. Zira bizi oğlunun benzerliğine dönüştürmektedir. Bu yüzden gevşememizi istemez. Dolayısıyla yaşamımızda sürekli olarak değişimler meydana gelir. Yani yaşamda iniş ve çıkışlar vardır. Yaşamda iniş ve çıkışlar var diye kişi eski alışkanlıklarına geri mi döner? Hayır. Çünkü yaşam sürekli olarak değiştiği halde, çevremizdeki her şey değiştiği halde tek değişmeyen İsa Mesih'tir. Değişmeyen tek O'dur. Malaki 3:6'da Tanrı'nın değişmediği bildirilir ve bakın ne der? Ben Rabbim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız ey Yakup soyu. Evet, fiziksel bedenlerimiz değişime uğramaktadır. Davranışlarımız değişmektedir. Duygularımız değişmektedir. Paulus'un yaşamında neler olduğunu biraz düşünelim. Paulus kurtulduktan bir süre sonra Tanrı'nın onu bir çöle götürdüğünü ve bir dönem boyunca ona kendisine dair olağanüstü esinler verdiğini söylüyor. Paulus yaşamındaki bu olayların hepsini özümser. Hatta bu deneyimi üçüncü göğe götürülmek olarak tanımlar. Paulus yaşamının o dönemini şöyle anlatır. 2. Korintliler 12:2-6'da bakın ne diyor. 14 yıl önce alınıp üçüncü göğe götürülmüş bir Mesih inanlısı tanıyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa bedenin dışında mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Evet, bu adamın cennete götürüldüğünü biliyorum. Yine bu bedensel olarak mı yoksa bedenden ayrı mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Orada dille anlatılamaz, insanın söylemesi yasak olan sözler işitti. Böyle biriyle övüneceğim. Ama kendimle ilgili olarak güçsüzlüklerimden başka bir şeyle övünmeyeceğim. Övünmek istesem bile akılsız olmayacağım. Çünkü gerçeği söylemiş olacağım. Ama kimse beni gördüğünden ya da işittiğinden daha üstün görmesin diye övünmekten çekiniyorum. Paulus ardından bir iniş döneminden söz eder. Yani Tanrı'nın onun iblis tarafından rahatsız edilmesine izin verdiği bir dönemi anlatır. Bedenindeki bir dikenden kurtulmak için Tanrı'ya ne kadar dua ederse etsin, ne kadar yakarırsa yakarsın, Tanrı bu dikeni yok etmez. Paulus 2. Korintliler 12:7-9'da şöyle der. Aldığım esinlerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için bir şeytan meleği verildi, gururlanmayayım diye. Bundan kurtulmak için Rab'be 3 kez yalvardım ama o bana dedi ki lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. İşte Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu vaazımda sevgili dostlar, yaşamın değişken koşullarıyla nasıl başa çıkarız konusunu ele almak istiyorum. Bunların üstesinden nasıl gelebiliriz? Adeta tahtaravalli üzerindeymişiz gibi bir gün inip bir gün çıkmak zorunda kalmadan nasıl yaşarız? Birçok insanın ruhsal yaşamı inişli çıkışlı olarak tanımlanabilir. Bir çıkarlar, bir inerler. Bir yukarıda olurlar, sonra bir bakarsınız aşağıda. Bir sıcak olurlar, bir soğuk. Bu da onların tanıklıklarının güçlü olmadığını gösterir. Çünkü sürdürdükleri yaşamla Tanrı'nın bazen iyi, bazen de iyi olmadığını ima ederler. İman yaşamının bazen işe yarayıp, bazen de yaramadığını ima ederler. Tanrı'ya bazen güvenip, bazen güvenilmeyeceğini ima ederler. Oysa Tanrı'nın bizim için amaçladığı yaşam bu değildir. Filipeliler 4, 10, 13 ayetleri bakın ne diyor. Bana olan ilginizi sonunda tazelemiş olmanızdan dolayı Rab'de çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı. Bunları herhangi bir ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben bulunduğum her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bollukta yaşamayı da. İster tok, ister aç olayım. İster bollukta, ister ihtiyaçta olayım. Her durumda ve her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin, yani Mesih'in aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Paulus, kutsal yazıların bu ayetlerinde çok gerçekçi bir soruyu ele alıyor. Rüzgar her estiğinde sarsılmadan nasıl yaşarım? Koşulların sürekli olarak değiştiği, hatta benim için gittikçe acı verici olduğu bir ortamda iç huzuruyla dolu, istikrarlı ve güçlü bir yaşam nasıl sürebilirim? Bazılarınız belki de böylesi bir durumla, böylesi koşullarla karşı karşıyasınız. Hiç değişmeyecek gibi görünen, Tanrı'nın bu noktada değiştirmesi olanaksızmış gibi görünen koşullarla gün ve gün yüzleşmek zorundasınız. Ve şöyle soruyorsunuz, Tanrım, bu şartlar altında, bu koşullar altında nasıl yaşayabilirim? Yaşamamı nasıl sürdürebilirim? Eğer bu durum değişmezse nasıl ayakta kalırım? Bazı insanlar da benim durumum inişli çıkışlı değil, hepsi inişte diyecektir. Onlar o an için böyle hissederler. Oysa dostum, Tanrı bizim inişli çıkışlı bir yaşam sürdürmemizi asla amaçlamamıştır. Hepimiz yaşamda inişli çıkışlı dönemler geçiririz. İnsanların çoğu muhtemelen büyük olasılıkla bu durumdadır. Paulus ise bu ayette sırrı öğrendim diyor. O sürekli değişken koşullara nasıl karşılık vereceğini öğrenmişti. Filipililer 4:11'de bakın ne yazılı. Bunları herhangi bir ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben bulunduğum her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. İşte Paulus böyle söylüyor. Daha önce belirttiğim gibi hepimiz değişken koşullarla karşılaşırız ve yaşamda koşulların hep aynı kaldığı bir dönem olmayacaktır. Öğrenmemiz gereken şey şudur. Değişen koşullar karşısında bir oraya bir buraya savrulmadan, endişeye ve korkuya kapılmadan nasıl yaşarım? Paulus bu ayette değişken koşullarla başa çıkmanın, yani onların üstesinden gelmenin öğrenilebileceğini söylüyor. Altını çizmek istediğim ikinci nokta şudur sevgili dostlar. Bu, öğrenmemiz gereken bir ders olmanın yanı sıra bizi esenliğe ve gönül tokluğuna kavuşturan bir süreçtir. Sürekli değişen koşullarla başa çıkmak bizi mutlu ve esenlikli bir yaşama götürecektir. Tanrı kendi çocukları için bunu amaçlar. Paulus Filipililer 4:12'de şöyle bildirir. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bollukta yaşamayı da. İster tok, ister aç olayım. İster bollukta, ister ihtiyaçta olayım. Her durumda ve her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. İhtiyaçlarınız karşılanmasa da yaşamınızdan hoşnut olabilir misiniz? İşler kötü gittiğinde, bunalımda olduğunuzda ya da reddedildiğinizde yaşamınızdan hoşnut olabilir misiniz? Bedbin ve mutsuz oluyor musunuz? Endişeye kapılıyor musunuz? Birlikte yaşaması zor bir kişi haline mi geliyorsunuz? Böyle birisi mi oluyorsunuz? Eğer öyleyse belki de büyük bir hata yapmaktasınız. Çoğu inanlı gibi korkunç bir hataya siz de düşüyorsunuz demektir. Bazılarınız belki de aile hayatında çok büyük zorluklarla karşılaştığınız zaman doğal olarak duygularınızla karşı koyarak ya da duygusallıkla bağırıp, çağırıp, öfkelenerek düşmanca tepkiler veriyorsunuz. Oysa böyle yapmanız gerekmiyor. Ya da iş yerinizde baskı altında olabilirsiniz. Bu durumdan rahatsız olursunuz, hiç de adil olmadığını düşünürsünüz. Nasıl karşılık vermelisiniz? Dostlar, durumunuz her ne olursa olsun fark etmez. Size acı verse de, sizi utandırsa da, işler yolunda gitmese de, her şey kötü görünse de, Tanrı en zorlu, en zahmetli koşullarda bile yaşamınızdan memnun olabileceğinizi bildirir. Üstelik bazen değil, her seferinde. Sorun şu ki çok fazla vaaz dinliyoruz. İnsanların çoğu yaşamları boyunca sayısız vaaz dinlerler. Her hafta kiliseye giderler, vaaz üstüne vaaz dinlerler. Ama çoğu kez kendilerine Tanrı sözünün ilkeleri öğretilmez ve yaşamlarında uygulattırılmaz. Ya da onlar söylenenleri kendileri dinlemezler. Örneğin bir ilke hakkında, bu filanca kişi için uygun olabilir ama bana uymaz diye düşünebiliriz. Tanrı sözünde herkes için uygun olmayacak tek bir ilke bile yoktur. Eğer Tanrı'nın ilkelerinde istisnalar olsaydı, Tanrı onlara kendi sözünde sevgili dostlar yer vermezdi. Unutmayın ki Paulus bu mektubu plajdan değil, hapishaneden yazıyor. 2. Timoteos 2:7-10'da şöyle bildiriyor. Dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir. Yaydığım müjdede açıklandığı gibi, Davut'un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'i hatırla. Bu müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara katlanıyorum. Ama Tanrı'nın sözü zincire vurulmuş değildir. Bu nedenle seçilmiş olanlar uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki onlar da sonsuz yüceliğin yanı sıra Mesih İsa'da olan kurtuluşa kavuşsunlar. Bir de sevgili dostlar, Paulus'un Filipililer 4:11'de yazdıklarına bakalım. Bakın ne diyor? Bunları herhangi bir ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben bulunduğum her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Başka bir ifadeyle, bu koşullar altında yaşamayı öğrendim, arzumu gerçekleştiremedim diye üzülmüyorum, rahatsız olmuyorum, mutsuz da değilim, huzursuz değilim, cesaretim kırılmadı diyor. Anlayacağınız gibi ihtiyaçlarımızın giderilmediği ve arzularımızın gerçekleşmediği bir durumdayken iç huzuruyla, esenlikle ve güvenle yaşamak gerçek mutluluktur. İhtiyaçlarımın karşılanmadığı bir durumdayken hayal kırıklığına, mutsuzluğa, öfkeye, olumsuz düşüncelere kapılmadan ve hiç kimseyi suçlamadan yaşarsam, bu gönül tokluğumun yani memnuniyetimin gerçek bir göstergesidir. İnsanlar çoğunlukla zor koşullardan hoşlanmaz. Zor koşullarla ve denenmelerle karşılaşıp da yanlış karşılık vermeyen fazla insan tanımıyorum sevgili dostlar. O halde sürekli olarak değişkenlik gösteren koşullarda iç huzuruna ve esenliğe kavuşmamız ve Tanrı'nın yaşamımızdaki varlığını hissetmemiz mümkün müdür diye sormaktayız. Çevremizdeki herkes üzüntülüyken üzüntüye kapılmamamız mümkün mü? Kendinizi reddedilmiş hissettiğiniz, öfke ve husumet beslediğiniz son derece zor koşullar altındayken bunların sizi etkilememesi mümkün mü? Parasal ihtiyaçlarınız olduğu halde bir çıkış yolu göremediğiniz zaman Tanrı'nın sahip olduğuyla ya da Tanrı'nın sağladığıyla yetinmeniz mümkün mü? Ya da büyük bir bolluğa, büyük bir refaha ve büyük bir servete sahipken elinizdekileri yitirmekten ya da yanlış idare etmekten endişelenmeden iç huzuruyla yaşamanız mümkün mü? Anlayacağınız azına da sahip olsanız, çoğuna da sahip olsanız durum aynıdır. Memnuniyetsizlik, huzursuzluk, stres, kaygı, düş kırıklığı ve korku. Bu yaklaşımlar ve bu deneyimler yaşamın her alanında geçerli olabilir. İnsanlar daima çitin öte yanındaki çayırların daha yeşil olduğunu sanır ve eğer bundan daha fazlasına sahip olsaydım mutlu olurdum diye düşünür. Yeterli miktara sahip olanlarsa çoğunlukla bunlara sahip olmadan daha iyi durumdaydım diye düşünür. Siz çitin öte yanındaki çayırların daha yeşil olduğunu sanırsınız. Çitin öte yanındaki insanlarsa sizin bulunduğunuz tarafa bakar ve çayırların daha yeşil olduğunu düşünür. Yani her insan bir başkasına bakıp onun durumunda olmayı ister. Oysa onun duygularını hissedebilseydi, onun endişelerini, korkularını, düş kırıklıklarını ve belirsizliklerini bilseydi, benim durumum hiç de fena sayılmaz derdi. Açgözlülük ruhuyla ve insana özgü bakış açısıyla baktığımız zaman bizim dışımızdaki her şey daha iyiymiş gibi görünür. Oysa her zaman daha iyi değildir sevgili dostlar. Aslında çoğunlukla çok daha beterdir. Paulus, Filipililer 4:10-12'de şöyle bildirir. Bana olan ilginizi sonunda tazelemiş olmanızdan dolayı Rab'de çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı. Bunları herhangi bir ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben bulunduğum her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bollukta yaşamayı da. İster tok, ister aç olayım. İster bollukta, ister ihtiyaçta olayım. Her durumda ve her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Dostlar, koşullar ne olursa olsun hiç fark etmez. Paulus bunun sırrını öğrendim diyor. Paulus bu sırra herkesin vakıf olmadığını söylüyor. Ben bu sırrı öğrendim ama bu çok az kişinin bildiği bir sırdır diyor. Hem tok olmanın, hem aç olmanın, hem bollukta olmanın, hem ihtiyaçta olmanın sırrını öğrendim. Bu müthiş sırrı öğrendim diyor Paulus.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da açıklandığı gibi, içinde bulunduğumuz zor durumlar içinden çıkılmaz gibi görünse bile unutmayalım ki Tanrımız her birimize destek olmak için hazırdır. Gelecek programda da bu konuyu ele almaya devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tarz.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light.
4: 103.6 FM.
5: Who am I that you are mindful of me?

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Şimdi kutsal yazıların en önemli ayetlerinden birine geldik. Küçük Habakuk kitabının da en önemli ayetinin bu ayet olduğunu söyleyebilirim. Ve bu ayet gerçekten de alıntı olarak kullanıldığı yeni antlaşmanın 3 büyük doktrin mektubuna bu yüzden büyük bir önem kazandırmaktadır. Bu ayetler şunlardır. Romalılar 1. bölüm 17. ayet, Galatyalılar 3. bölüm 11. ayet ve İbraniler 10. bölüm 38. ayet. Bu ayetlerde doğru kişinin imanla yaşayacağı belirtilmektedir.

İnsanlığa açılan iki yolu göstermektedir. O zaman Habakuk 2. bölüm 4. ayetteki vurguyu tekrar size hatırlatmak istiyorum. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Dikkat ederseniz ayette dünyamızda var olan iki ayrı grup insanlığa söz edilmektedir. Birincisi yükseğe kaldırılmış olan can ve ikincisi de imanla yaşayan can. Diğer bir deyişle bunlara kayıp ve kurtulmuş, Tanrı'ya güvenen ve inanmayan da dememiz mümkündür. Kutsal ve günahlı terimleri de bu kesin ayrımı açıkça gösterir. Anımsayacağınız gibi 3. bölümün 1. ayetinde Habakuk Tanrı'dan mesaj almak amacıyla gözetleme kulesine çıkmış ve nöbet tutmaya başlamıştı. Bu mesaj Tanrı'nın bireylerle ve uluslarla olan ilişkisini açıklayacak olan büyük bir mesaj olacaktı. Böylece burada 4. ayette Tanrı'nın belirlemiş olduğu büyük bir prensiple karşılaşırız. Eğer okulda geometri dersi aldıysanız anımsarsınız. Kendi kendini kanıtlayan belirli aksiyonları yeniden kanıtlamamız gerekmez. Örneğin düz bir çizgi iki nokta arasındaki en kısa uzaklıktır. Buna benzer olarak kutsal kitapta da belirgin bir terim olarak kabul edeceğimiz bazı prensipler bulunmaktadır. Bunlardan birisi şudur. İşte yükseğe kaldırılmış olan canı kendi içerisinde doğru değildir. Yaşayan insan Rabbin gözünde doğru değildir. Buradaki yaşayan insan ya da yükseğe kaldırılmış olan canı kendi içerisinde doğru değildir sözü bir grup gururlu insanı tanımlar. Bu insanlar ya kendi dindarlıklarıyla kurtulacaklarını umut eden insanlar ya da ye iç eğlen çünkü yarın öleceğiz felsefesiyle sadece bugün için yaşayan insanlardır. Bu insanların yaşamda gerçek bir amacı yoktur. Canı kendi içinde doğru değildir. Bu kişi yanlış yolda ilerlemektedir. Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 12. ayette öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür der. Eminim insan soyunun büyük bir bölümü bu gruba girer. Bu insanların canı yükseğe kaldırılmıştır. Bu insanlar gururla kabarmaktadır. Bunlar gururla dolaşıp gittikleri yerlerde papatya toplarken yavaş yavaş akan bir dere gibi ilerlemeye devam ederler ve sonuçta kendi sonlarını belirleyecek olan yıkım denizine kavuşacaklardır. Bu insanların sonu bu olur. Kutsal yazılar kaybolmuş insanın geleceğiyle ilgili olarak çok az açıklamada bulunur. Bu açıklamalardan birisini İncil'de İsa Mesih'in kendisi zengin adam ile yoksul Lazarus adındaki bir adamın öyküsünde yapar. Luka 16. bölümde. Lazarus öldüğü zaman cennete götürülmüştü. Zengin adam ise öldüğünde ölüler diyarına götürüldü. Yahuda İskariot hakkında söylendiği gibi kendi yerine ait olduğu yere gitti. Sizler de aynı şekilde yaşamaya devam ederseniz sizin sonunuz da böyle olacaktır. Fakat doğru kişi kendi imanı ile yaşayacaktır sözü ise insan soyunun ikinci grubunda olanları betimler. Bu grupta olan insanlar yaşam denen nehirde Tanrı'ya ve tüm bilgilerin doluluğuna doğru akmaktadır. Paulus'un da söylediği gibi. O zaman bilindiğim gibi bilineceğim diyor. Kurtuluş anı ile o zaman arasında kalan zaman içerisinde kurtulmuş olanlar iman ile yaşayacaktır. Sorularımızın yanıtlarını şu anda bilmiyor olabiliriz ama Tanrı'nın önüne gittiğimiz zaman o bize bütün sorularımızın yanıtını verecektir. Habakuk kitabının 2. bölümünün bu 4. ayeti yeni antlaşmada alıntı olarak kullanıldığından ve de özellikle Romalılar, Galatyalılar ve İbraniler mektuplarının temelini oluşturduğundan yapılan bu alıntılara daha yakından bakmamızda yarar vardır. Romalılar mektubunda kurtuluş için imanla aklanma konusu ele alınır. Paulus Romalılara şöyle der. Romalılar 1. bölüm 16 ve 17. ayetler. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insana akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Burada vurgulanmak istenen gerçek iman yoluyla doğru sayılan yani aklanan ve doğrulukla donatılan kişinin yine iman yoluyla yaşayacak olduğudur. Romalılar mektubunda açıklanmak istenen büyük gerçek budur. Galatyalılar mektubunda yapılan alıntı ise şöyledir. Açıktır ki hiç kimse Tanrı katında yasayla aklanmaz. Çünkü doğru kişi yani aklanan kişi imanla yaşayacaktır. Burada vurgulanmak istenen gerçek biraz farklı çünkü Galatyalılarda şöyle okuyoruz. Galatyalılar 2. bölüm 20. ayet. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Romalılarda işlenen ana konu kurtuluş için iman yoluyla aklanmayken Galatyalılarda bu sadece kurtuluşa götüren iman değil ama aynı zamanda imanının yaşamı boyunca sürdüreceği iman yaşamıdır.
İbraniler mektubunda ise Habakuk

0: 2. bölüm 4. ayetten yapılan alıntı şöyle. İbraniler 10. bölüm 38. ayet. Doğru adamım imanla yaşayacaktır ama geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Buradaki vurgu yaşayacaktır sözü üzerindedir. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bir bölüm sonra İbraniler 11. bölümde ise imanlarıyla yaşamış olan büyük imanlı kadın ve erkeklerin listesi verilir. Bu bölümlerde vurgulanan nokta yaşamak konusudur. Habakuk ileriye, geleceğe baktığı zaman Tanrım niçin sorusunu sordu. Bizler şimdi bulunduğumuz açıdan geriye baktığımızda Habakuk'un sorusunun yanıtını görebiliriz. İşlemiş oldukları günahlar yüzünden terbiye görsünler ve akıllansınlar diye Tanrı kendi halkını sürgüne göndermiştir. Tanrı'nın bundan daha büyük amacı ise şimdi apaçık görülüyor. Zamanın doluluğu geldiğinde ya da zaman doluluğa erdiğinde Tanrı yeryüzüne kurtarıcı olan Mesih İsa'yı gönderecekti. Yine dikkatinizi Paulus'un Pisidya Antakya'sında yaptığı büyük vaaza çekmek istiyorum. Paulus burada şöyle dedi. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin yani İsa Mesih'in bedeni çürümedi. Bakın Elçilerin İşleri 13. bölüm 38 ila 41. ayetler arasında ne diyor? Dolayısıyla kardeşler şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin. Peygamberin sözünü ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın siz alay edenler. Şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Böylece Paulus onlara kurtuluş için tek bir yol olduğunu göstermiş oluyordu. Bu da iman yoludur. Duyurulmak istenen haber açıktır. 1. Korintliler 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi der. Peki bizler bu durumda ne yapmalıyız? Onu Rab İsa'yı kurtarıcımız olarak kabul etmeli ve ona güvenmeliyiz. Yasaya değil, imana dayanarak yürümeliyiz. Bugün bazılarının çıkıp Mesih inananlarının tekrar 10 emrin altına girmesi gerektiği ve ailelerin, karı kocaların ya da çocukların uymalarını istedikleri ve kendilerinin çıkarttıkları bir takım kural ve prensiplere sokma girişimlerini görüyor ve üzülüyorum. Sevgili dostum, eğer Rab İsa Mesih'e iman ederek kurtulmuş biriyseniz o zaman onu sevin. Onu sevmen sorunlarına çözüm oluşturacaktır. Onu sevmen ruhta yürümeni sağlayacaktır. Ruhta yürümenin sonucunda ruhla dolu bir yaşam sürmüş olacak ve yüreğinde sürekli bir sevinç ve huzur bulacaksın. Böyle yaptığın zaman evde daha iyi bir koca, iyi bir kadın veya çocuk olabilirsin. İş yerinde daha iyi bir işveren ve de daha iyi bir işçi olabilirsin. Eğer imanla yürürsen, her nerede olursan ol, daha iyi bir insan olacaksın, daha iyi bir vatandaş olacaksın ve yeryüzündeki ömrün bittiği zaman ise doğrudan doğruya Rabbin huzuruna, cennete gidecek ve sonsuzluk boyunca onunla yaşayacaksın. Habakuk imanlı bir adamdı. Kuleme çıkıp Tanrı'dan gelecek haberi bekleyeceğim. Ben yanıt verecek olan Tanrı'ya güveniyorum dedi. Sizin de gördüğünüz gibi. İbraniler 11. bölüm 6. ayette İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir diyor. Sevgili dostum, Tanrı bugün sizi kendisine gelmeye çağırıyor. Ona gelmenin ya da ona gitmenin tek yolu iman etmektir. İman eden bir kişi yine iman yoluyla yaşama sahip olur. İmanla yürür, iman yoluyla sonsuzluğa adımını atar. Bu onun kendi başarısı ya da becerisi değildir. İnsan kendi çabası, sevapları ve dindarlığıyla bu şeylere asla sahip olamaz. Bu yüceliklere sahip olmanın yolu bu yücelikleri karşılıksız olarak armağan eden kişiye iman etmektir. Burada Habakuk kitabının 2. bölümünün 4. ayetinin insan soyu için iki ayrı grubu tanımladığını bir kez daha söylemek istiyorum. Rabbimiz İsa Mesih bu aynı gerçeği bakın hangi sözlerle açıklıyor. Matta 7. bölüm 13 ila 14. ayetler. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Geniş yol tıpkı bir huni gibi çok geniş ve büyüktür. Adımınızı ilk attığınızda çok büyük bir yere girmiş olduğunuzu hissedersiniz. Ama ilerledikçe yol daralacak ve öylesine daralacaktır ki bu yolda yürüyen kişi için yıkıma gitmekten başka bir son olmayacaktır. İşte iman etmemiş bir günahkarın sonu böyledir. Bu insanın derin bir vadide yürümesine benzer. Bir keresinde ava çıktığımda bu başıma geldi. Çok geniş ve açık bir noktadan avlanmaya başlamıştık. İlerledikçe derin bir vadiye girdim. Bu kez vadinin içerisinde ilerledikçe yürüyebildiğimiz zemin gittikçe daraldı. Burada da aynı görüntüden söz edilir. Giriş çok geniş ama bitiş çok dar ve insanı sonuçta felakete götüren bir yoldur. Dar kapıdan girmek ve dar yolda yürümek ise yine bir Huni'ye benzetilebilir. Bu kez giriş kapısı çok dardır. İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Bu yol darala darala insanı sonuçta tek bir kişiye ulaştırır. Bu kişi ise İsa Mesih'tir. Yol odur. Evet, İsa Mesih bize sadece yolu göstermez ama bu yolun kendisi olduğunu da söyler. 1. Yuhanna 5. bölüm 12. ayette kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur der. Evet, yaşamımızda İsa Mesih ya vardır ya da yoktur. Ona ya iman edersiniz ya da etmezsiniz. Günahlarınızın cezasından ve sonsuz ölüm yargısından kurtulmanız hiçbir zaman sevap işlerine, dinsel kurallara, daha doğrusu din adı altında yapılan uygulamalara dayalı değildir. Kurtuluşunuz doğrudan doğruya İsa Mesih ile olan ilişkinize dayanır. Kapının dar olmasının anlamı budur. Tanrı insanlığın kurtuluşu için yeryüzüne sadece bu tek yolu sağlamıştır. Çarmıh üzerinde sizin günahlarınız için acı çekip ölen ve ölümden dirilen İsa Mesih ile ne yapacağınız sorusu karşınızadır. İşte İsa Mesih'in yaşama götüren kapı ise oldukça dar ve yol oldukça çetindir. Bu yolu bulanlar azdır demesinin nedeni de budur. Bu dar kapıdan giriş de Huni gibidir. İçeriye girer, yolda yürümeye başlarsınız. Yol daha önce söylediğim gibi İsa Mesih'in kendisidir. Ama içeriye girdiğinizde artık bir daha daralma yoktur. Tersine yol gittikçe genişler. İsa Mesih Yuhanna 10. bölüm 10. ayette "Ben onlarda yaşam hem de bol yaşam olsun diye geldim" demektedir. Hamdolsun. O kendisine iman edenlere ne kadar büyük bir özgürlük ve esenlik vermektedir. Size bir örnek vereyim. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı insana çok geniş bir özgürlük yolu gibi görünebilir. Ama sonuçta o sözünü ettiğimiz gitgide daralan kanyon örneğinde olduğu gibi korkunç bir yıkımla sonuçlanır. Benim babam "ben istersem içebilirim, istersem de içkiyi bırakabilirim" derdi. Babamı ben 14 yaşındayken kaybettim. İçtiğinde çok içerdi ama hiçbir zaman alkolik olmadı. Çocukken ona sık sık niçin içtiğini sorar, bu içkiyi bırakmasını söylerdim. O da bana "oğlum ben içkiyi istediğim zaman hemen bırakabilirim" derdi. Onun sorunu neydi biliyor musunuz? O içkiyi bırakmaya istekli değildi. Eğer biraz daha fazla yaşasaydı eminim öyle bir gün gelecekti ki o zaman kendisini dar bir vadide dönüşü olmayan bir yolda bulacak ve yıkıma uğrayacaktı. Benim babam gibi yorumcu Dr. Vernon McGee'nin babası da o 14 yaşındayken alkol yüzünden öldü. Evet sevgili dostum, İsa Mesih'e iman ederek dar kapıdan giren bir inanlı yolun sonunda ölüme götüren dar yere asla gelmeyecek. Tam tersine gitgide genişleyen ve inanlıyı sonsuz yaşama götüren yaşam yolunda olacaktır. İsa Mesih yaşamın kendisidir. O yaşadığı için ona iman eden kişi de yaşayacaktır. Siz de gerçekten yaşamak, sonsuza dek yaşamak istiyorsanız İsa Mesih'e gelmelisiniz. Çünkü bunun bir başka yolu yoktur. Habakuk 2. bölümde iki grup insandan bahsetmiştim. Birinci grup Tanrı'yı tanımayanlar, ikinci grup ise Tanrı'yı tanıyanlardır. Şimdi bu gruplardan bir diğerine tekrar bakalım. Canları kendi içerisinde doğru olmayanlar için ne diyebiliriz? Biraz sonra göreceğimiz kınamalar bu grupta olanlara yöneltilmekte ve özellikle Yahuda'yı ele geçirecek olan Babillilere işaret etmektedir. Bu kınamalar kutsal yazılardaki diğer bütün sistematik ve düzgün öğretişlerden ayrı bir özellik taşımazlar. Yani bunlar da kutsal yazılarla uyum içerisindedir. Bunların hepsi 3 ayet içerisinde bulunur. Habakuk 2. bölüm 5. ayet. Servet aldatıcıdır. Günahkarlar, küstahlar kalıcı değildir. Aç gözlüdürler, ölüler diyarı gibi ve ölüm gibi hiç doymazlar. Ülkeleri ele geçirip halkları tutsak alırlar diyor bu 5. ayette. Bu ayet Babillilerden söz eder. Ülkeleri ele geçirip halkları tutsak eden Babillilerdir. Başka ülkeleri onlara saldırıp ele geçirmeye özlem duyarlar. Bütün milletleri kendi yanına toplar ve bütün ulusları kendi yanına yığar diyor. Babilliler çevrelerdeki uluslara saldırmadan, ülkelerini ele geçirmeden rahat durmazlardı. Ganimet üstüne ganimet toplar, birçok insanı yerinden yurdundan koparır, esir alıp götürürlerdi. Babil dünya tarihindeki ilk süper güç olmuştur. Bunların amacı tüm yeryüzüne egemen olmak ve yönetmektir. Dünyanın diğer güçlü ve büyük uluslarının da gayreti bu yönde olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri de özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra süper bir ülke durumuna gelmiş, dünya üzerinde çok büyük söz sahibi olmuştur. Amerika ve diğer gelişmiş ülkeler kendi işleriyle meşgul olacak yerde genellikle diğer ülkelerin iç işleriyle ilgilenir bir duruma gelmiştir. Evet, kendini biraz güçlü hisseden bir ulus hemen çevresine gözdağı verme ve dünya siyasetinde etkin bir yere gelmek ister. Babil'in düştüğü tuzak da aynen buydu. Gururla dolup tüm dünyayı yönetebileceklerini düşündüler. Dikkat ederseniz Tanrı onların sarhoşluk günahından da söz etmektedir. Bu aynı konuyla peygamberlerin yazılarında özellikle de Amos, Yoel, Nahum ve Habakuk kitaplarında birçok kez karşılaşmaktayız. Nahum, Asur İmparatorluğu'nun sarhoşluk nedeniyle yıkıldığını söyler. Amos, Tanrı'nın İsrail'in Kuzey Krallığı'nı sarhoşlukları nedeniyle sürgüne gönderdiğinden bahseder. Habakuk da burada Tanrı'nın Babil'i sarhoşluğu nedeniyle yıkacağını söylemektedir. Diğer bir deyişle sarhoşluk kendi yıkımını da beraber getirmektedir. Babililer sarhoşluklarıyla meşhurdular. Örneğin bu konuda Daniel kitabının 5. bölümüne bakabiliriz. Orada Babil kralı Belşezar'ın verdiği büyük ziyafeti okuyoruz. Babil'in yıkılışı o gece olmuştu. Niçin? Çünkü hepsi sarhoştu. Sarhoş olup zevk alemleri yaşadıkları bir gecedeydiler. Sağlam duvarlarla çevrili kentlerinin içinde tamamen güvenlikte olduklarını düşünüyorlardı. Roma'nın yıkılışı da sarhoşluk nedeniyle olmuştur. Evet, sarhoşluk ve zevk alemleri birçok ulusun yıkılışına neden olduğu gibi Roma'nın da yıkılmasına neden oldu. Tarihi yerlere yaptığımız gezilerde birçok gence rehberlik yaptığım oldu. Bir defasında onları İtalya'da hiç duymadıkları bir yere götürdüm. Roma'dan yaklaşık 25 km uzaklıkta deniz kıyısında Tiber nehrinin denize döküldüğü bir yerdi burası. Ostia adında eski bir kent harabesi vardı. Kentin harabelerinden de anlaşılacağı gibi Romalılar buraya eğlenmeye, içki içip zevk alimleri yapmaya geliyorlardı. Sarhoşluk kendi ulusumuzun da yıkımına neden olabilir. Bugün her nereye bakacak olsak iş dünyasından spor dünyasına, politikacılardan müzik dünyasına kadar hemen hemen herkesin büyük gösterişli kutlamalara, kokteyllere katıldıklarını ve büyük çapta içki tükettiklerini görüyoruz. Sebebi iş bağlantılarını, görüşmelerini en iyi bu yolla yapmalarıymış. Milyonlarca vatandaşı sarhoş olan bir ulus uzun süre ayakta kalabilir mi? Bu küçük Habakuk kitabında Tanrı sarhoşluğun insanı kibire, gurura götürdüğünü ve her şeyi yutmak isteyen cehenneme, ölüler diyarına dönüştürdüğünü söyler. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında bu konu şu sözlerle özetlenmektedir. Süleyman'ın Özdeyişleri 30. bölüm 15 ve 16. ayetler. Sülüğün iki kızı vardır, adları ververdir. Hiç doymayan üç şey, yeter demeyen dört şey vardır. Ölüler diyarı, kısır rahim, suya doymayan toprak ve yeter demeyen ateş. Mezar ölüler diyarıdır ve burada ilk sözü edilen odur. Habakuk burada aynı kavramı kullanarak şu açıklamayı yapar. Arzusunu ölüler diyarı gibi genişletiyor. Evet, Sheol ya da ölüler diyarı asla doymak bilmez bir şekilde sınırlarını genişletmekte, insanları kendisine çeke çeke çok geniş alanlara yayılmaktadır. Tanrı'nın Babil'e yaptığı 5 kramadan söz ettik. Şimdi bunlara yavaş yavaş değineceğiz. Habakuk 2. bölüm 6. ayette tutsak alınanlar onları küçümseyip alay edecekler mi? Kendisine ait olmayanı ele geçirenin, haraç alarak zenginleşenin vay haline, daha ne kadar sürecek bu demeyecekler mi diyor. Vay haline ya da vay başına sözüyle yapılan kınamaların ilki kendilerinin olmayanı güç kullanarak elde etmeyi seven Babil'e karşı söylenmiş sır dolu bir özdeyiştir. Ayetin sonunda geçen demeyecekler mi sözüne dikkat etmeliyiz. Burada söze edilen kişilerin bu özdeyişle söyleyecek olanların Babil'in baskısı ve zulmü altında kalmış olan uluslar olduğu söylenebilir. Ve tutsaklarla kendisine ağırlık verenin vay başına, bunu Türkçe'ye ele geçirdiği, gasp ettiği şeylerle kendi üzerine ağırlık yükleyenin vay başına olarak da çevirebiliriz. Bir şeyi para vererek satın almak bir şeydir, güç kullanarak gasp etmek ise başka bir şey. Tanrı burada elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını isteyen ve kendisine ait olmayanı zor kullanarak gasp eden bu ulusu vay başına diyerek kınamaktadır. Anımsarsınız Tanrı yaratılış kitabında insanın alnının teriyle çalışıp geçimini bu yolla kazanması gerektiğini belirtmişti. Sevgili dostum, sen yaşamını alnının teriyle kazanarak sürdürüyor musun? Yoksa başkalarının çalışıp kazandıklarından mı alıyorsun? Babililer çalışmayı sevmezlerdi. Başkaları çalışıp kazanacak, Babililer de zor kullanarak bu insanların ellerindekilerini yağmalayacaklardı. Ama adil ve doğru olan Tanrı, böyle yapan Babil'i burada ağır bir şekilde kınamakta ve azarlamaktadır. Habakuk 2. bölüm 7. ayette, haraca kestikleriniz ansızın ayaklanmayacak mı? uyanıp yakanıza yapışmayacaklar mı? İşte o zaman onlar için çaput malı gibi olacaksınız sözü insan ne ekerse onu biçecektir ilkesinin bir başka versiyonu olarak adlandırılabilir. Tanrı, sen başkasına ait şeyleri alıp götürüyordun. Şimdi de başkaları sana ait şeyleri alıp götürecekler der. Tarihe baktığımızda Medler ve Farslar büyük bir ulus olup sahneye çıktıkları zaman Babil'i ele geçirdiği görülür. Med ve Fars orduları bir gece Babil kentinin ortasından akan Fırat Nehri'nin su yatağının yerini değiştirmişler ve suyu başka bir kanaldan kente göndermişlerdi. Geriye ise kent ortasında kuru bir nehir yatağı kalmış. Gabrios komutasındaki Med orduları bu kuru nehir yatağından ilerleyerek kenti kolayca ele geçirmişlerdir. Habakuk 2. bölüm 8. ayette birçok ulusu soydunuz. Kan döktüğünüz ülkelere, kentlere ve oralarda yaşayan herkese zorbalık ettiğiniz için halklardan sağ kalanlar da sizi soyacaklar der. İnsanın ne kadar kana susamış ve açgözlü olduğunu buradan bir kez daha görüyoruz. İkinci kınama onların açgözlülüklerine ve kendilerini yüceltmelerine karşın yapılmış bir kınamadır. Habakuk 2. bölüm 9, 10 ve 11. ayetlerde evini haksız kazançla dolduranın, felaketten kaçmak için yuvasını yüksek yere kuranın vay haine, birçok halkı kıyıma uğratmakla kendi soyunuzu utanca boğdunuz. Kendi yıkımınızı hazırladınız. Duvar taşları bile haykıracak bunu ve yankılanacak ahşap girişler der. Sarhoşluk gibi açgözlülük de Babillerin günahıydı. Açgözlülük, tamah, kıskançlık. Bu gerçekten insan yaşamındaki kötü günahtır. İnsan bu günahı işlemekle kendisinin olmayan pek çok şeyi arzu eder. Tanrı ise bize komşumuzun malına mülküne, karısına veya parasına tamah etmememizi emretmektedir. Kötülüğün elinden kurtulsun diye yuvasını yüksek yere kurmak için diyor. Burada Babil'in yuvasının asla ulaşılamaz olduğunu düşünen bir kartal gibi hissettiğinin altı çizilmektedir. Kendi evine utanç kurdun ve kendi canına karşı suç işledin. Babil açgözlülüğü ve döktüğü kanlar yüzünden Tanrı'nın yargısını kendi üzerine getirdi. Taşlar bile onlara karşı tanıklık edeceklerdi. Bunu Hozanna diyerek Rabbi öven kalabalığı susturmaya çalışan Yahudi din önderlerine İsa'nın söylediği şu sözlerle karşılaştırın. Luka 19. bölüm 40. ayette İsa size şunu söyleyeyim. Bunlar susacak olsa taşlar bağıracaktır diye karşılık verdi. Üçüncü kınama ise Babillerin adam öldürme, şiddet ve buna benzer vahşet olaylarına yapılmıştır. Habakuk 2. bölüm 12. ayet. Kan dökerek kentler kuranın, zorbalıkla beldeler yaparın vay haline. Babil'i güçlendiren şey buydu. Yakıp yıktıkça, gittikleri her yerde insan kanı döktükçe, çevresindeki uluslarla savaştıkça daha da güçlendiler ve zengin oldular. Sevgili arkadaşım, şöyle sırtını arkaya dayayıp insanlık tarihine bir bakarsan, insanın yeryüzünde akılsız bir şekilde yaşadığı sonucuna varırsınız. Evet, insan gerçekten akılsızdır. Kendi yolunu belirleyemeyecek kadar günahlı bir doğaya sahiptir. Yaptığı şeyleri hep doğru yaptığını düşünür. İnsanlar birilerine karşı ne zaman savaş açtılarsa bunu yapmakla kendilerini daima haklı gördüler ve insanlara da haklı olduklarını tekrarlayıp durdular. Burada Tanrı'nın Babil'i yargılayışını görüyoruz. Ama Tanrı'nın yargısını bugüne de çekebilir, yeryüzündeki istediğiniz ulusa aynen uyarlayabilirsiniz. Çünkü insanın doğası değişmedi. O zaman Babil'ler ne yapmışlarsa onların yaptıklarından daha fazlasını bugün savaşan bütün uluslar yapmaktadır.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light. Now I want to hear.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 16. Bölüm. Paulus da Silas hapiste.
1: Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Paulus'u ve bizleri izleyerek "Bu adamlar yüce Tanrı'nın kullarıdır. Size kurtuluş yolunu bildiriyorlar." diye bağırıp durdu ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda bundan çok rahatsız olan Paulus arkasına dönerek ruha "İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum." dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı. Kızın efendileri kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Paulus'la Silas'ı yakalayıp çarşı meydanına yetkililerin önüne sürüklediler. Onları yargıçların karşısına çıkartarak "Bu adamlar Yahudidir." dediler. "Kentimizi alt üst ettiler. Biz Romalılar için benimsenmesi ve uygulanması yasak bir takım töreler yayıyorlar." Halk da Paulus'la Silas'a yapılan saldırıya katıldı. Yargıçlar onların giysilerini yırtıp sıyırarak değnekle dövülmeleri için buyruk verdi. Onları iyice dövdürdükten sonra hapse attılar. Zindancıya onları sıkı güvenlik altında tutmasını buyurdular. Bu buyruğu alan zindancı onları hapishanenin iç bölmesine atarak ayaklarını tomruğa vurdu. Gece yarısına doğru Paulus'la Silas dua ediyor, Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı. Herkesin zincirleri çözüldü. Zindancı uyandı, zindan kapılarını açık görünce kılıcını çekip canına kıymak istedi. Çünkü tutukluların kaçtığını sanmıştı. Ama Paulus yüksek sesle "Canına kıyma, hepimiz buradayız." diye seslendi. Zindancı ışık getirip içeri daldı. Titreyerek Paulus da Silas'ın önünde yere kapandı. Onları dışarı çıkararak "Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekir?" diye sordu. Onlar "Rab İsa'ya iman et. Sen de ev halkında kurtulursunuz." dediler. Sonra kendisine ve ev halkının hepsine Rabbin sözünü bildirdiler. Gecenin o saatinde zindancı onları götürüp yaralarını yıkadı. Sonra hem kendisi hem ev halkı hemen vaftiz oldu. Paulus da Silas'ı evine götürerek sofra kurdu. Tanrı'ya inanmak onu ve evindekilerin hepsini sevince boğmuştu. Gün doğunca yargıçlar görevlileri göndererek o adamları serbest bırak dediler. Zindancı bu sözleri Paulus'a iletti. Yargıçlar serbest bırakılmanız için haber gönderdi. "Şimdi çıkabilirsiniz. Esenlikle gidin." dedi. Ama Paulus görevlilere şöyle dedi. "Roma vatandaşı olduğumuz halde bizi yargılamadan herkesin önünde dövüp hapse attılar. Şimdi bizi gizlice mi kovacaklar? Olmaz böyle şey. Kendileri gelsinler, bizi alıp çıkarsınlar." Görevliler bu sözleri yargıçlara iletti. Yargıçlar Paulus da Silas'ın Roma vatandaşı olduğunu duyunca korktular. Gelip özür dilediler. Sonra onları dışarı çıkararak kentten ayrılmalarını rica ettiler. Paulus da Silas zindandan çıkınca Lidya'nın evine gittiler. Kardeşlerle görüşüp onları yüreklendirdikten sonra oradan ayrıldılar.
0: 17. Bölüm. Selanik'te.
1: Amfipolis ve Apolonya'dan geçerek Selanik'e geldiler. Burada Yahudilerin bir havrası vardı. Paulus her zamanki gibi Yahudilere giderek art arda 3 Şabat günü onlarla kutsal yazılar üzerinde tartıştı. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. "Size duyurmakta olduğum bu İsa Mesih'tir." diyordu. Onlardan bazıları Tanrı'ya tapan Greklerden büyük bir topluluk ve ileri gelen kadınların da birçoğu ikna olup Paulus da Silas'a katıldılar. Yahudiler bunu kıskandı. Çarşı pazardan topladıkları bazı kötü insanlardan bir kalabalık oluşturup kente kargaşalık çıkarttılar. Paulus da Silas'ı bulmak ve halkın önünde yargılamak amacıyla Yason'un evine saldırdılar. Onları bulamayınca Yason ile bazı kardeşleri kent yetkililerinin önüne sürüklediler. "Dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geldiler." diye bağırıyorlardı. Yason onları evine aldı. Onların hepsi İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek Sezar'ın buyruklarına karşı geliyorlar. Bu sözleri işiten kalabalık ve kentin yetkilileri telaşa kapıldı. Sonunda yetkililer Yason ve öbürlerini kefaletle serbest bıraktı.
0: Veria'da.
1: Kardeşler hemen o gece Paulus'la Silas'ı Veria kentine gönderdiler. Onlar oraya varınca Yahudilerin havrasına gittiler. Veria'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün kutsal yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. Böylelikle İçlerinden birçokları ve çok sayıda saygın Grek kadın ve erkek iman etti. Selanik'teki Yahudiler, Pavlus'un Veriada'da Tanrı'nın sözünü duyurduğunu öğrenince oraya gittiler. Halkı kışkırtıp ayağa kaldırdılar. Bunun üzerine kardeşler Pavlus'u hemen deniz kıyısına yolladılar. Silas ile Timoteus ise Veriada'da kaldılar. Pavlus'la birlikte gidenler onu Atina'ya kadar götürdüler. Sonra Pavlus'tan Silas'la Timoteus'un bir an önce kendisine yetişmeleri yolunda buyruk alarak geri döndüler.
0: Atina'da.
1: Onları Atina'da bekleyen Pavlus, kenti putlarla dolu görünce yüreğinde derin bir acı duydu. Bu nedenle gerek Havra'da Yahudilerle ve Tanrı'ya tapan yabancılarla, gerek her gün çarşı meydanında karşılaştığı kişilerle tartışıp durdu. Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla atışmaya başladılar. Kimi bu laf ebesi ne demek istiyor derken, kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Pavlus İsa'yla ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Onlar Pavlus'u alıp Ares Tepesi kuruluna götürdüler. Ona yaydığın bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz dediler. Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek isteriz. Bütün Atinalılar ve kentte bulunan yabancılar vakitlerini hep yeni düşünceleri anlatarak ve dinleyerek geçirirlerdi. Pavlus Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi. Ey Atinalılar! Sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken üzerinde bilinmeyen Tanrı'ya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı'yı ben size tanıtayım. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildi. Nitekim onda yaşıyor ve hareket ediyoruz. Onda varız. Bazı ozanlarınızın belirttiği gibi biz de onun soyundanız. Tanrı'nın soyundan olduğumuza göre tanrısal özün insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz. Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştı. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermişti. Ölülerin dirilmesiyle ilgili sözleri duyunca kimi alay etti, kimi de seni bu konuda bir daha dinlemek isteriz dediler. Bunun üzerine Pavlus aralarından çıkıp gitti. Birkaç kişi ona katılıp inandı. Bunların arasında kurul üyesi Dionysios, Damaris adlı bir kadın ve birkaç kişi daha vardı.
0: 18. Bölüm Korint'te.
1: Bundan sonra Pavlus Atina'dan ayrılıp Korint'e gitti. Orada Pontus doğumlu Akbile adında bir Yahudi ile karısı Priskilla'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yolundaki buyruğu üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Akbile ile Priskilla'nın yanına giden Pavlus aynı meslekten olduğundan onlarla kalıp çalıştı. Çünkü meslekleri çadırcılıktı. Pavlus her Şabat günü Havra'da tartışarak hem Yahudileri hem Grekleri ikna etmeye çalışıyordu. Silas'la Timoteus Makedonya'dan gelince Pavlus kendini tümüyle Tanrı sözünü yaymaya verdi. Yahudilere İsa'nın Mesih olduğuna dair tanıklık ediyordu. Ama Yahudiler karşı gelip ona sövmeye başlayınca Pavlus giysilerini silkerek "Başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz." dedi. "Sorumluluk benden gitti. Bundan böyle öteki uluslara gideceğim." Pavlus oradan çıktı, Tanrı'ya tapan Titius Justus adlı birinin evine gitti. Justus'un evi Havra'nın bitişiğindeydi. Havra'nın yöneticisi Crispus, bütün ev halkıyla birlikte Rab'be inandı. Pavlus'u dinleyen Korintlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oldu. Bir gece Rab bir görümde Pavlus'a, "Korkma," dedi. "Konuş, susma. Ben seninle birlikteyim. Hiç kimse sana dokunmayacak. Kötülük yapmayacak. Çünkü bu kentte benim halkım çoktu. Pavlus orada 1,5 yıl kaldı ve halka sürekli Tanrı'nın sözünü öğretti. Gallio'nun Ahaya valisi olduğu sıralarda hep birlikte Pavlus'a karşı gelen Yahudiler onu mahkemeye çıkardılar. Bu adam yasaya aykırı biçimde Tanrı'ya tapınmaları için insanları kandırıyor dediler. Pavlus tam söze başlayacakken Gallio Yahudilere şöyle dedi. Ey Yahudiler, davanız bir haksızlık ya da ciddi bir suçla ilgili olsaydı sizleri sabırla dinlemem gerekirdi. Ama sorun bir öğreti, bazı atlar ve kendi yasanızla ilgili olduğuna göre bu davaya kendiniz bakın. Ben böyle şeylere yargıçlık etmek istemem. Sonra Gallio onları mahkemeden kovdu. Hep birlikte Havra'nın yöneticisi Sostenis'i yakalayıp mahkemenin önünde dövdüler. Gallio ise olup bitenlere hiç aldırmadı.
0: Antakya'ya dönüş.
1: Pavlus Korint'teki kardeşlerin yanında bir süre daha kaldı. Sonra onlarla vedalaştı. Priskilla ve Akvila ile birlikte Suriye'ye gitmek üzere gemiyle yola çıktı. Adakta bulunmuş olduğu için Kenhere'de saçlarını kestirmişti. Efes'e vardıkları zaman Priskilla ve Akvila'yı orada bıraktı. Kendisi Havra'ya giderek Yahudilerle tartışmaya başladı. Bunlar daha uzun bir süre kalmasını istedilerse de Pavlus kabul etmedi. Ama onlara veda ederken Tanrı dilerse yanınıza yine döneceğim dedi. Sonra Efes'ten denize açıldı. Sezarya'ya vardıktan sonra Yeruşalim'e gidip oradaki kiliseyi ziyaret etti. Oradan da Antakya'ya geçti. Bir süre orada kaldıktan sonra yola çıktı. Galatya bölgesini ve Frikya'yı dolaşarak bütün öğrencileri ruhça pekiştirdi.
0: Apollos.
1: Bu arada İskenderiye doğumlu Apollos adında bir Yahudi Efes'e geldi. Üstün bir konuşma yeteneği olan Apollos, kutsal yazıları çok iyi biliyordu. Rabbin yolunda eğitilmiş bir kişiydi. Ateşli bir ruhla konuşuyor ve sadece Yahya'nın vaftizini bildiği halde İsa ile ilgili gerçekleri doğru öğretiyordu. Havra'da cesaretle konuşmaya başladı. Kendisini dinleyen Priskilla ile Akvila onu yanlarına alarak Tanrı yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar. Apollos Ahaya'ya gitmek isteyince kardeşler onu cesaretlendirdiler. Onu iyi karşılamaları için oradaki öğrencilere mektup yazdılar. Apollos Ahaya'ya varınca Tanrı'nın lütfuyla iman etmiş olanlara çok yardım etti. Şöyle ki kutsal yazılardan İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak Yahudilerin iddialarını açıkça ve güçlü bir şekilde çürüttü.
0: 19. Bölüm. Pavlus Efes'te.
1: Apollos Korint'teyken Pavlus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara iman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı diye sordu. Kutsal ruhun varlığından haberimiz yok ki dediler. Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz diye sordu. Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk dediler. Pavlus, Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbeyle ilgili bir vaftizdi dedi. Halka kendisinden sonra gelecek olana yani İsa'ya inanmalarını söyledi. Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Pavlus ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişiydiler. Havra'ya giren Pavlus cesaretle konuşmaya başladı. 3 ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu. Onları Tanrı'nın egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ne var ki bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Pavlus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Tiranus'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü. Bu durum 2 yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya elinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. Şöyle ki, Pavlus'un bedenine değen peşkir ve peştemallar hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu. Çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. Pavlus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz diyorlardı. Bunu yapanlar arasında Skeva adlı bir Yahudi başkâhinin 7 oğlu da vardı. Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi. İsa'yı biliyor, Pavlus'u da tanıyorum ama siz kimsiniz? İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı, hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar. Bu haber Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı. İman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyor. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. Böylelikle Rabbin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu. Pavlus bu olup bitenlerden sonra Makedonya ve Ahaya'dan geçip Yeruşalim'e gitmeye karar verdi. Oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerekiyordu. Yardımcılarından ikisini Timoteus ile Erastus'u Makedonya'ya göndererek kendisi bir süre daha Asya ilinde kaldı.
0: Efes'teki kargaşalık.
1: O sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı. Artemis Tapınağı'nın gümüşten maketlerini yapan Dimitrius adlı bir kuyumcu el sanatçılarına bir hayli iş sağlıyordu. Sanatçıları ve benzer işlerle uğraşanları bir araya toplayarak onlara şöyle dedi. Efendiler, bu işten büyük kazanç sağladığımızı biliyorsunuz. Ama Pavlus denen bu adamın elle yapılan tanrıların gerçek tanrılar olmadığını söyleyerek yalnız Efes'te değil, neredeyse bütün Asya ilinde çok sayıda kişiyi kandırıp saptırdığını görüyor ve duyuyorsunuz. Hem bu sanatımız saygınlığını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıyadır, hem de Ulu Tanrıçı Artemis'in tapınağının hiçe sayılması ve bütün Asya iliyle bütün dünyanın tapındığı Tanrıçanın ululuğundan yoksun kalması tehlikesi vardır. Oradakiler bunu duyunca öfkeyle doldular. Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırmaya başladılar. Kent büsbütün karıştı. Halk, Pavlus'un yol arkadaşlarından Makedonyalı Gaius ve Aristarchus'u yakalayıp sürükleyerek birlikte tiyatroya koşuştu. Pavlus halkın arasına girmek istediyse de öğrenciler onu bırakmadı. Hatta Pavlus'un dostu olan bazı Asya ili yöneticileri ona haber yollayarak tiyatroda görünmemesi için yalvardılar. Tiyatrodaki topluluk karışıklık içindeydi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Çoğu ne için toplandığını bile bilmiyordu. Yahudiler İskender'i öne çıkarınca kalabalıktan bazıları olayı ona bağladı. Eliyle bir işaret yapan İskender halka savunmasını yapmak istedi. Ama halk kendisinin Yahudi olduğunu anlayınca hep bir ağızdan yaklaşık 2 saat boyunca Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırıp durdu. Kalabalığı yatıştıran belediye yazmanı "Ey Efesliler" dedi. Efes kentinin Ulu Artemis Tapınağı'nın ve gökten düşen kutsal taşın bekçisi olduğunu bilmeyen var mı? Bunları hiç kimse inkar edemez. Bunun için sakin olmanız ve düşüncesiz bir şey yapmamanız gerekir. Buraya getirdiğimiz bu adamlar ne tapınakları yağma ettiler ne de tanrıçamıza sövdüler. Dimitrios ve sanatçı arkadaşlarının herhangi birinden şikayeti varsa mahkemeler açık, yargıçlar da var. Karşılıklı suçlamalarını orada yapsınlar. Soruşturacağınız başka bir durum varsa bunun yasal bir toplantıda çözümlenmesi gerekir. Bugünkü olaylardan ötürü ayaklanma suçundan yargılanmak tehlikesindeyiz. Hiçbir gerekçesi olmayan bu kargaşanın hesabını veremeyeceğiz. Bunları söyledikten sonra topluluğu dağıttı.
0: 20. bölüm. Pavlus Troas'ta.
1: Pavlus kargaşalık yatıştıktan sonra öğrencileri çağırtıp onları yüreklendirdi. Sonra kendilerini veda ederek Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. O yöreleri dolaşarak imanlıları yüreklendiren birçok konuşmalar yaptıktan sonra Yunanistan'a gitti. Orada 3 ay kaldı. Suriye'ye deniz yoluyla gitmek üzereyken Yahudilerin kendisine karşı bir düzen kurması nedeniyle dönüşü Makedonya üzerinden yapmaya karar verdi. Piros oğlu Veriyalı Sopater, Selaniklilerden Aristarchus ile Secundus, Derbeli Gaius, Timoteus ve Asya elinden Tihikos ile Trofimos onunla birlikte gittiler. Bunlar önden gidip bizi Troas'ta beklediler. Biz de mayasız ekmek bayramından sonra Filipi'den denize açılıp 5 günde Troas'a gelerek onlarla buluştuk. Orada 7 gün kaldık. Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Pavlus imanlara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü. Toplanmış olduğumuz üst kattaki odada birçok kandil yanıyordu. Eftihos adlı bir delikanlı pencerede oturuyordu. Pavlus konuşmasını uzattıkça Eftihos'u uyku bastı. Uykuya dalınca da ikinci kattan aşağı düştü ve yerden ölüsü kaldırıldı. Aşağı inen Pavlus delikanlının üzerine kapanıp onu kucakladı. Telaşlanmayın, yaşıyordu. Sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün doğuncaya dek onlarla uzun uzun konuştu. Sonra oradan ayrıldı. Çocuğu diri olarak evine götüren imanlılar bu olaydan büyük cesaret aldılar. Biz önden giderek gemiye bindik ve Assos'a hareket ettik. Pavlus'u oradan alacaktık. Kendisi karadan gitmek istediği için bunu böyle düzenlemişti. Bizi Assos'ta karşılayınca onu gemiye alıp Midilli'ye geçtik. Oradan denize açılıp ertesi gün Sakız Adası'nın karşısına geldik. Üçüncü gün Sisam'a uğradık ve bir gün sonra Milet'e vardık. Pavlus, Asya ilinde vakit kaybetmemek için Efes'e uğramamaya karar vermişti. Pentekost günü Yeruşalem'de olabilmek umuduyla acele ediyordu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Merhabalar sevgili dostlar, burası 103.6 Radyo Light. Bir Umut Kadınları programında yine sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük sevinç duyuyoruz.
1: Bizler yarım saatlik süre içerisinde sizlerle dolu dolu faydalı bilgileri de paylaşacağımız bir zaman geçirmek istiyoruz.
0: Sevgili dostlar, yine her zamanki gibi sizler için sağlığımızla ilgili ve yüreğimizle ve hayatımızla ilgili bilgiler toparladık.
1: Evet, bunları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Fakat programımıza başlamadan önce değinmemizi istediğiniz konular varsa, sizlerin de yaşayarak edindiğiniz tecrübeleriniz varsa, lütfen bizlerle görüşlerinizi ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz.
0: Bizlere ulaşabileceğiniz adresler gerekiyor, öyle değil mi? Bizlere ulaşabileceğiniz adresleri veriyoruz. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup yazarak ulaşmak isterseniz mektup adresimiz posta kutusu 34350 Beşiktaş İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Umut Kadınları başlıyor, kulağınız bizde olsun. Müzik.

0: Sevgili dostlar, bugünkü programımızın ilk konusu egzama nedir? Evet, egzamalı olanlarınız varsa lütfen bilgi edinmek için bizi dinleyin. Çünkü size bu konuyla ilgili harika bilgiler vereceğiz. Nasıl tedavi edilmeli ve bu tedavi içerisinde neler yapılmalı, bunları sizler için araştırdık. Kronik bir deri hastalığı olan egzamanın nedenleri bilinmese de egzamanın belirtileri tespit edilerek bilimsel egzama tedavisi çalışmaları yapılmaktadır.
1: Biliyor musun Serap, o kadar çok hastalık çeşitleri ve o kadar çok hastalık adları var ki. Mesela ben yıllar önce egzamanın ne olduğuna dair hiçbir bilgim yoktu. Çünkü hiç böyle bir hastalıkla karşılaşmadığım için ya da yakınlarım bu tür hastalıklarla karşılaşmadıkları için bilmiyordum. Ama ta ki ben yaşayana kadar ya da yakınımdaki, etrafımdaki ailemden birileri bu hastalıkla karşı karşıya kalana kadar, düşünsenize, egzama. Yani ne çağrıştırır? Hiçbir şey aslında. Ama tabii ki sevgili dinleyicilerimiz arasında da ilk defa duymuş olanlar olabilir, ne olduğunu bilmeyenler, vücudunda bu tür şeylerle karşılaşmış ama ne olduğunu bilmediği için umursamayan insanlarımız da olabilir. Bunun için kesinlikle sağlığımız söz konusu olunca çok duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sevgili dostlar, sizler için egzamayı araştırdık. Egzama nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Nasıl kendini gösterir? Kulağınız bizde olsun. Öncelikle egzama rahatsız edici ve hoş görünmeyen bir tür deri hastalığıdır. Hastalık tehlikeli bir hastalık olmadığı gibi kolaylıkla kontrol altına alınabilir. Toplumda egzama deri hastalıkları arasında en çok karşılaşılanlar arasındadır. Egzama kaşıntı ve rahatsız edici özelliğin yanı sıra el, kol, yüz gibi vücudun açık bölgelerinde hiç hoş olmayan görüntülere neden olmaktadır. Bunlarla ben de karşılaştım, biliyor musun Serap? Özellikle dirseklerimde, yani eklem yerlerimde gerçekten hem kaşıntı hem ağrı ve geceleri uyurken o kadar bilinçsizce kaşıyordum ki sabah bir uyandığımda dirseklerimin ve eklem yerlerimin kan içinde kaldığını görebiliyordum. Bu görüntü olarak da rahatsız ediyordu beni, çünkü işte yazın şort giydiğimde ya da kısa kollu bir tişört giydiğimde onun görüntüsü beni rahatsız ediyordu ve pul pul oluyordu bütün vücudum ve

0: kabuk döküyordum sanki. O yüzden gerçekten görüntüsü hoş olmamaktadır. Yaygın rastlanan ve kronik seyreden bir deri hastalığı dediğim gibi. Genelde çocukluk döneminde olmak üzere her 10 kişiden birinde bu deri hastalığına rastlanmaktadır.
1: Evet sevgili dostlar, egzamanın nedenlerine bakacak olursak, araştırmalarda gördük ki egzama hastalığının gerçek nedeni bilinmemektedir. Egzama sebepleri konusunda yapılan bilimsel araştırmalarda aile üyelerinde, anne ve babalarda egzama şikayeti, yiyecek alerjisi, astım veya saman nezlesi bulunan kişilerin hastalığa yakalanma risklerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Egzama, yaklaşık olarak dünyadaki insan nüfusunun %10 ila %20'sinin çocukluk dönemlerinde kaşıntılı ve tekrar eden ve kronik seyir alan egzama deri hastalığından etkilendiği tahmin edilmektedir. Neyse ki çocukların çoğunda bu hastalık iyileşmekte ve gençlik dönemlerinde egzama kaybolmaktadır.
0: Biliyor musun Serap, egzama, sen bu bilgiyi sevgili dostlarımızla paylaşırken şey aklıma geldi. Çocuklarda gerçekten daha sık hastalıklar artık görülüyor ve eğer erken teşhis ve erken tedavi olduğu zaman, ergen olduğunda, genç bir çocuk ya da bir kız haline geldiğinde bu hastalıklardan eser kalmayabiliyor. Bunu etrafımda ben çok gördüm. Peki ben o zamanlar araştırmıştım egzama nedir? Bu bilgileri paylaşmak istiyorum. Egzama genelde dışsal etken ve faktörlerden ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar egzama hastalığı sebepleri tam olarak bilinmiyorsa da bir dışsal etken veya duruma bağışıklık sistemimizin anormal tepki vermesinden kaynaklandığını öğrenmiştim. Egzamanın belirtilerini araştırdığım zaman ise egzamalı kişilerde özellikle tahriş edici maddelere karşı, yani benim o zaman işte deterjan kullandığımda veya vücuduma çok fazla işte parfüm, deodorant çok cildime temas ettiğinde gerçekten bunlar benim egzamamı çok tetiklediğini fark ettim. Çamaşır suyu gibi, bulaşık deterjanı gibi direkt ellerimle temas ettiğimde, yani kesinlikle eldiven kullanmalı diye düşünüyorum. Bu egzaması ya da cilde hassas olan insanların eldiven kullanarak temizlik yapmalarını öneriyoruz. Dediğim gibi egzamalı kişilerde özellikle tahriş edici maddelere karşı kaşıntılı bir nedenle deride yara açıcı ve bir hassasiyet oluşmaktadır. Egzama bulaşıcı değildir. Korkulacak bir şey yok ya da aman işte ben dokunduğumda çocuğuma geçecek, eşime geçecek diye düşünmememiz gerekiyor. Egzama bulaşıcı bir hastalık değil ve birçok hastalık gibi tam olarak tedavisi de mümkün değildir. Serap'cığım, senin de dediğin gibi gerçekten nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ben hatırlıyorum ki bazıları diyorlardı ki stresten, bazıları diyorlardı ki yediğim bir şeyden. Ama maalesef ki birçok hastalık gibi bu hastalığın da nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ve bununla birlikte birçok egzama hastasında iyi bir tedavi ile ve hastalığa uyarıcı etkenlerden, yani işte dediğim gibi o deterjan gibi, o parfümler gibi, çamaşır suları gibi kendinizin keşfetmesi gerekiyor ki ne tetikliyor sizin bu egzamanızı. Bu tür etkenlerden kaçınılmasıyla hastalık kolayca baş edilebilmektedir. Bunu da unutmamamız gereken noktalar olarak sizlere paylaşmak istedik.
1: Evet, egzama hastalık neye benziyor? Bu hastalık nasıl bir şey? Görüntüsü nasıldır? Her ne kadar egzama kişiden kişiye aslında farklılık gösterse de en sık olarak kırmızı ve pembe renkte, aşırı kaşıntılı ve deri pütürlenmeleri şeklinde görülmekteymiş.
0: Kesinlikle.
1: Egzama bazen kurdeşen veya pişiye yol açan kaşınmalar zinciri olarak da tanımlanmaktadır. Egzama çoğunlukla uyuz, sedef hastalığı veya kaşıntı yaratan deri hastalıklarıyla karıştırılmaktadır.
0: Biliyor musun Serap, ben ilk kendi vücudum için ve kaşıntılarım için cildiye doktoruna gittiğim zaman anlayamamıştı. Yani egzama mı yoksa sedef mi? Çünkü iki hastalık da aslında birbirine çok yakın. Belirtileri, vücudun verdiği tepkiler çok yakın. Bunu iyi ayırt etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani sen de dediğin gibi uyuz, sedef hastalığı ve egzama.
1: Evet, hatırlıyorum. Hatta sana diyorlardı ki çevrendeki insanlar işte sedef hastalığıdır diye bazı ilaç belki vermek isteyen oldu. Ama en doğrusu doktora gidip bunun öğrenmek, ne tür bir hastalık olduğunu öğrenmek gerekiyor.
0: İhmal etmemek gerekiyor. Kesinlikle. Yani.
1: Belirli bir bölgede yayılmakta sanırım ve cilt kuruyunca yarattığı şiddetli kaşınma hissi kendisini diğer cilt hastalıklarından da ayırmakta olduğu okudum.
0: Kesinlikle, onun kaşıntısı çok fena. Hani böyle bazen vücudumuz çok tatlı kaşınır ve hani ister istemez elimiz o bölgeye gider ve istemesek de canımız acımasına rağmen orayı kaşımak isteriz ya. Aslında egzamanın kaşıntısı da böyle. Gerçekten ben dediğim gibi hatırlarsan o zamanlarda konuşuyorduk ki geceleri uyurken bilinçsiz bir şekilde kaşıdığımı biliyorum yani. Peki egzama en çok nerelerde? Vücudumuzun hangi organlarında, bölgelerinde görülür? Bunları sizin için araştırdık. Hem ben tekrardan öğrenmiş oldum, hem bilmeyenlerimiz, egzamanın ne olduğunu bilmeyen sevgili dostlarımız için bunlar iyi bilgiler olacak diye düşünüyorum. Egzama boyunda, elde, ayakta, bacaklarda, kulakta, dudaklarda, yüzde, dirseklerde ve özellikle eklem yerlerinde, bazen de yüzümüzde, avuç içimizde, bacağımızda ve bacaklarımızın arasında, çenede, saçımızın altında, karında ve birçok bölgesinde egzama görülebilmekteymiş. Sürekli olarak egzamalı bölgenin kaşınması, derinin kalınlaşmasına ve şişkin bir kızarık deri oluşumuna sebep oluyor. Ayrıca deride sulanmaya sebep oluyor. Egzamalı derinin kurulaşması sonucu kaşıntı artar. Buna kuru egzama adı verilir. Derinin kaşınması durumunda deride yara bile oluşabiliyor. O yüzden vücudumuzu, özellikle kaşınan yerlerimizi bol bol nemlendirici ile yumuşatmalı ve çok fazla kurumasına müsaade etmemeli, çünkü bu cildimize zarar veriyor. Peki, egzama bulaşıcı mıdır diye soracak olursanız, hayır. Egzama kesinlikle bulaşıcı bir hastalık değildir. Korkmayın ve egzamalı kişilerden kaçmayın. Egzama genelde vücudun yabancı alerjik etkenlere verdiği bir reaksiyondur. Herhangi bakteriyel veya viral bir hastalık asla değildir.
1: Şimdi gelelim asıl konuya. Birçoklarımızın herhalde sorusu şu olmalı. Peki bu tedavi nasıl giderilir? Ne yapmak gerekiyor? Bunun
0: nasıl baş edeceğim
1: yani? Nasıl önlenebilir? Evet, nasıl baş edeceğim diye dinleyicilerimiz merakla soruyor olabilir. Evet sevgili dostlar, bu egzama ile ilgili konumuzu sizler için araştırdık. Günlük hayatta kullandığımız birçok madde ve yiyecek içecek egzamanın azmasına sebep olmaktadır. Tabii bunun etkileri kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Şayet bu etkenleri tespit edebiliyorsak, bunlardan uzak durmak ve egzama kaşıntısını azaltmak için en akıllı yöntem olacaktır.
0: Kesinlikle.
1: Havasız bırakan iç çamaşırları ve deriye yapışan giysiler, normal sabunlar, solunum yolları, rahatsızlık ve hastalıkları, deterjanlar ve dezenfektanlar, senin de daha önce saydığın gibi ev akarları ve meyve ve et suyu gibi maddeler egzama mayasıl kaşıntısını arttırmaktadır ve bunun daha çok şiddetlenmesine sebep verir. Ayrıca stres de egzama hastalığını ağırlaştıran bir etkendir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bu etkenlerden uzak durmak, banyodayken egzamalı yerlere deterjan ve sabun sürmemek, kaşıntılarını arttıran dar ve havasız giysiler giymemek ve bu bölgelere özel nemlendirici kremlerle kremlemek gerekmektedir.
0: Sevgili dostlar, dediğimiz gibi yani belki bu Serap arkadaşımın anlattığı %100 çözüm ve tedavi değildir ama kesinlikle biliyorum ki, kendimden bildiğim için söylüyorum ki, egzamanın kaşıntıları psikolojimizi bile bozabiliyor, canımız acıyabiliyor. Çünkü vücudumuzda bir kuruluk, bir kaşıntı, bir ağrıya kadar varabiliyor. O yüzden mümkün mertebe bu şeylerden kaçınırsak, bizim vücudumuzdaki egzamayı tetikleyen şeyler nelerdir? Mesela benim deterjandı ve mümkün mertebe ben elimi sürmemeye dikkat ediyorum. Özellikle dikkat ettim ki gerçekten elimi direkt deterjanlarla, çamaşır sularıyla temas ettiğimde ellerimin, yüzümün kaşınmaya başladığını ve ağrımaya başladığını çok gördüm. Bunlardan uzak durarak en azından etkenleri azaltabiliriz ve dediğim gibi yumuşak, kurumasına izin vermemek gerekiyor. Peki kimler egzama hastalığına yakalanır? Gerek yetişkinler, gerekse çocuklar bu hastalığın pençesine düşebilirler. Yani kimse ben bununla, bu benim başıma gelmez ya da ailemde var, bende olacak dememek gerekiyor. Benim ailemde yok. Benim ailemde, benim dışımda kimse de yoktu ama hamdolsun ki ben hem ilaçları kullanarak hem de dua ederek Rab'ten şifamı aldım. Rab'be yücelik olsun ve artık kaşıntılarım yok. Eklem yerlerindeki o kötü görüntü, o kuruluk, o ağrı kesinlikle kayboldu hayatımda. Ama dediğim gibi gerek çocuklar ve gerekse yetişkinler bu hastalıkla karşı karşıya kalabilirler. Alerjisi ya da geçmişi olan herkes bu hastalığa yakalanmada bir adaydır. Genetik yatkınlık ve kalıtsal faktörler de hastalığa yakalanmada önemli etkendir. Ve tedavisinde sizler için az önce söyledik, en doğru yol tabii ki doktora gitmek ve doktorun bizi yönlendirdiği şekilde doktoru dinlemektir. Bunu unutmayalım. Eğer ki nereye gitmemiz gerektiğini bilmiyorsak, dermatoloğa görünmemizde fayda vardır. sevgili dinleyicilerimiz. Umuyoruz ki bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Ben tekrardan öğrenmiş oldum, tekrardan hatırlamış oldum. En azından bilgimi tazeledim ve bu tür şeylerle karşı karşıya kalan arkadaşlarım, dostlarım için bu bilgiler benim hafızamda ve depomda duruyor gerektiğinde çıkarıp kullanmak için. Şimdi kısa bir müzik arası verelim isterseniz. Kısa bir müzik arasından sonra Umut Kadınları ikinci bölümüyle devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili 103.6 Radyo Light dinleyicileri, kısa ve güzel bir müzik arasından sonra Umut Kadınları 2. bölümüyle devam ediyor. İlk bölümümüzde bugün sizlerle egzama nedir, belirtileri ve dikkat etmemiz gereken noktalara birlikte baktık. Umuyoruz ki böyle bir rahatsızlığınız yoktur. Fakat hem bizlerin hem de sizlerin bilmesi açısından faydalı olacağını düşündük.
1: Sevgili dostlar, şimdi geldik programımızın 2. bölümüne. İlk bölümümüzde sizlerle egzama konusunu ele aldık. Ve arkadaşımın da dediği gibi bizler çok şey öğrendik ve çok şey hatırladık. Şimdi geldik 2. bölümümüze. 2. bölümümüzde denenmek ve ayartılmak nedir? Denenmelerle karşılaştığımızda nasıl tepki vermemiz gerektiği konusunu hep birlikte ele almak istiyoruz.
0: Evet, bazen öyle yoğun ve öyle zor zamanlardan geçeriz ki nefesimiz kesilir. Ve bu durum olay her neyse hiç geçmeyecek gibi hissederiz. Böyle olaylarla karşılaştığımızda adeta ayaklarımızın bağı çözülür. Bu durum yakınımızı kaybetmek olabilir. Ya da sevilen bir kişinin rahatsızlanması, işini kaybetmesi, hatta diğer kişilerle olan ilişkilerde hissedilen günlük stres gibi hoş olmayan şeyler de vardır. Bazen geceleri kafamızda binlerce soru uçuşur, korkularımız beynimizi oyar durur ve bizler uyku uyuyamadan yatağımızda öyle döner dururuz. Sanki karanlıktayken yaşantımız yalnızca denenmelerle kuşatılmış ve hiç geçmeyecekmiş gibi hissederiz. Artık bu karanlık saatlerde günün karmaşasından sonra isimsiz korkulardan daha büyük bir tehdit bulunmaktadır.
1: Ne kadar güzel ifade ettin ve ne kadar güzel durumu özetledin aslında. Bazen durumumuzu belli ederiz. İçsel durumumuzu, yaşadığımızı, hissettiğimizi, acılarımızı, üzüntülerimizi ama bazen de hiç kimseye belli etmeyiz. Senin anlattığın gibi yatağımızda uyumadan oraya buraya döner dururuz ve sanki karanlıktayken yaşantımız sadece denenmelerle doluymuş gibi gelir ve bu durum hiç geçmeyecek gibi düşünürüz.
0: Ne yapacağız peki? Nereden teselli bulacağız? Nereden bu üzüntümüze sevinç katacağız? Nasıl olacak bu?
1: Bana kutsal kitapta bir bölümü hatırlattın. Elçi Paulus bize kutsal yazılarda denenmeler geldiğinde bunu büyük bir sevinçle karşılamamız gerektiğini söylemektedir.
0: Evet.
1: Fakat hepsi bu kadar da değil. Aynı zamanda bunu nasıl yapacağımızı da öğretmektedir. Yakup yaşamlarımızda Rab'le yakın bir paydaşlık içinde olmamız halinde yaşamın zorlukları ve sıkıntıları ile yüzleştiğimizde dizlerimizin bağını çözebilecek bu esintilerin yaşattığı ızdıraplarla bile hala ümit ve esenlik içinde olabileceğimizi vaat etmektedir.
0: Bu mümkün müdür gerçekten?
1: Kutsal kitap mümkün olduğunu söylüyor. İsterseniz şimdi Elçi Yakup'un kutsal yazılardaki mektubunun bir bölümünü okuyalım. Kardeşlerim, çeşitli denenmelerle yüz yüze geldiğiniz zaman bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan, olgun ve yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Sizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Tanrı ona verecektir. Yalnız hiç kuşku duymadan imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Tüm yaşamında böyle değişken, kararsız olan adam Rab'den bir şey alacağını ummasın. Ne mutlu denenmeye dayanan kişiye, denenmeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Gördün mü Serapcığım?
0: Yani hepimiz aslında biliyoruz ki bunu çoğu zaman belki bazılarımız söylüyor, dile getiriyor. Hani sıkıntılarımızda işte sınanıyoruz, Allah bizi sınıyor ve bunun için dayanmalıyız. Ama bu dayanma gücü nereden alacağız?
1: Tanrı'dan ve Tanrı'nın sözünden, Tanrı'nın vaatlerinden alacağız. Ve yaşamın getirdiği sıkıntı ve zorluklara doğru bir bakış açısıyla yaklaşırsak aslında bu tür zorluk ve sıkıntıların bizleri olgunlaştırdığını daha iyi göreceğiz. Ayrıca şunu unutmamamız gerekiyor ki hayat hep toz pembe olmayacak. Tabii ki zorlanacağımız, tabii ki sıkıntılı zamanlarımız olacak ama bunlara verdiğimiz tepkilerle biz ya olduğumuz yerde kalacağız ya da büyümeye, olgunlaşmaya, hayatı daha farklı gözlerle görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi düşünüyorum da kardeşlerimin küçükken bir şeyi tutturup ağlamalarının ne kadar sıkıntı verici olduğunu hatırlıyorum. Bu genizden gelen, perde perde artan, acıklı, aralıksız ısrarla devam eden ses, kara tahtada tırnağın çıkardığı sesten daha kötüydü. Ben çocuklarıma sızlanmayla istediklerini etkin bir biçimde elde etmelerinin zor olduğunu öğretmeye çalıştım. Onlara onları rahatsız eden şeyden hoşlanmak zorunda olmadıklarını ama sızlanıp şikayet etmeleri halinde bu durumu hepimiz için daha da kötü yapacağını söyledim.
1: Kesinlikle.
0: Yakup da bizlere sızlanıp şikayet etmekten bir adım daha ileri gitmemizde ısrar etmektedir. Bize zorlu, sıkıntılı ve güçlü anlarla yüz yüze geldiğimizde sevinmemizi söylemektedir. Ama bu sevinç bizim düşündüğümüz sevinç ve dünyanın getirdiği sevinç değil. Çok değişik bir duygu. Huzur veren, esenlik veren, sabrı getiren, esenliği sağlayan bir sevinç olabilir.
1: Aslında kutsal yazıların sürekli olarak gerçekçi bir biçimde yaşamı ele almasından dolayı Yakup'un insanlara her zaman bir şey yokmuş gibi davranmalarını ve hep gülümsemelerini söylediğine inanmıyorum. Böyle bir şey yok bence. Bu şekilde davranmak, denenme ve acı çekme gerçeğini inkardan başka bir şey değildir. Rabbe ümit bağlayan kişiler, denenmelerden habersiz kişiler olmaya çağrılmadılar. Örneğin, sevdiğimiz bir kişinin ölümü gerçek acıya neden olur. Bu nedenle ne kendimizden ne de başkalarından acı çekmiyormuş gibi davranmayı istememeliyiz. Denenmeleri inkar etmeye çalışmak, gerçekten zorlu bir darbe olmamışçasına davranma gayreti içinde yalnızca acıdan kaçma yolu aramaktır.
0: Evet, çok güzel konulara değiniyoruz ama programımızın sonuna yaklaştık ve zaman çok hızla ilerliyor. Elçi Yakup için söylemek istiyorum, sıkıntı ve zorluklarla karşılaşıldığında ne aşırı yakınmayı ne de inkar etmeyi içeren, denenmenin doğru yönü üzerinde bizi ayık tutan bir davranışa ve bakış açısına çağırmaktadır. Burada Elçi Yakup'un dayanma sözüyle ifade etmek istediği de budur bence. Ayrıca yine Elçi Yakup'un sözlerine kulak verecek olursak, bizlere dinlemek ve duyduğumuz sözleri uygulama konusunda bazı öğütler vermektedir.
1: Kesinlikle.
0: İstersen şimdi onun sözlerine hızlıca bir kulak verelim. Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz.
1: Kesinlikle. Evet sevgili dostlar, bugün de programımızın bu bölümünde denenme konusunu ele almaya çalıştık. Kısaca özetleyecek olursak, belki her zorluk ve sıkıntı bir denenme değildir. Ama bu zorluklar ve sıkıntılar ve hatta acılar geldiğinde bizleri sarsar, bazen sendeletir ve yere yığılmamıza bile sebep olabilirler. Ama unutmayalım ki Rabbimiz bütün bu zorluklardan ve sıkıntılardan geçerken bize uzak ya da bizi terk etmiş değildir. Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam diyen Rabbim bu sözlerinin bugün zorluklardan, sıkıntılardan ve çeşitli acı verici süreçlerden geçen dinleyicilerimizi teselli etmesini diliyoruz.
0: Evet, programımızı kapatmadan aslında bir sonraki programımızda hangi konu hakkında bahsedeceğiz ve konuğumuz olacak o konuyla ilgili? Konumuz kadının iç güzelliği ve Tanrı'nın hoşlandığı güzellikten bahsedeceğiz. Ve bu konuyla ilgili bize eşlik edecek, düşüncelerini paylaşacak arkadaşımız Nergis yanımızda olacak. Bizi dinlemeye evet devam edin.
1: Evet, haftaya sizleri burada bekliyor olacağız. Sevgili dostlar, bugünlük de süremizin sonuna geldik. Programımızı kapatırken bizlere ulaşabileceğiniz adreslerimizi vermek istiyoruz. Lütfen bizlere kendinizden bahsedin ve değinmemizi istediğiniz konular varsa bize yazın. Bize umutkadınları@hotmail.com, tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com e-posta adresine ulaşabilirsiniz.
0: Ayrıca mektup aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Mektup adresimiz PK5-34350 İstanbul. Tekrar ediyorum, PK5-34350 İstanbul adresine mektuplarınızı bekliyoruz.
1: Bir başka Umut Kadınları'nda buluşuncaya kadar
0: esen kalın,
1: sevinçle dolu kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. İstismar mağdurları genellikle istismarcılarına öfke duyarlar. Saldırıya uğramış olma duygusu intikam almak ister. Ancak mağdur olan kişiler kendilerine kötülük edenleri bağışlamayı başaramazlarsa kendilerine daha fazla eziyet etmiş olurlar. Bugün zor olsa da bağışlayıcı olmak gereklidir. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Biz istismarın açtığı yaralar ve iyileşme süreci üzerinde konuşurken lütfen sen de bize katıl.
3: Bu nedenle İsa Mesih bugün bizi bağışlamaya çağırıyor. Birinin çok güzel bir sözü var. Bağışlama her şeyden önce benimle Tanrı arasında. Seninle benim aramda, benimle benim aramda bir anahtardır. Yüreğinde uzun süredir devam eden, bir türlü vazgeçemediğin bir kin olduğu sürece yaşamına devam edemezsin ve işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getiremezsin. Kutsal kitap, İsa nasıl bizi bağışlayıp arındırdıysa ve biz de bunu kabul ettiysek, aynı şekilde biz de hiçbir barışma ihtimali olmasa bile insanları bağışlamalıyız der. Seni istismar eden kişi ölmüş olabilir. Seni istismar eden kişi çoğu istismarcının yaptığı gibi istismarı inkar ediyor ve herhangi bir uzlaşmayı reddediyor olabilir. Biri şöyle demişti: "Nefret ettiğim adam yatak odamdan kilometrelerce uzakta olabilir ama en acımasız efendiden daha da acımasızca düşüncelerimi öyle bir çılgınlığa sürüklüyor ki odam adeta bir işkence odasına dönüşüyor. En aşağı seviyedeki köleler bile uyuyabilir ama ben uyuyamıyorum. Üzerine kin ve nefretimi boşalttığım herkesin kölesi olduğum gerçeğini artık kabul etmeliyim. Tanrı bize yapmamız gerekenin bundan vazgeçmek olduğunu, öfkemizden vazgeçmenin zor bir şey olduğunu ama bunun yapmamız gereken bir seçim olduğunu kabul etmemiz gerektiğini söylüyor. Tanrı'nın kalbi kırık olanları iyileştireceği ve yaralarını saracağı vaadini kabul etmek istiyorsak, bu iyileşme sürecinin bir bölümü de bağışlamayla ilgilidir. O zaman Rab'den bizi bağışlamasını isteyeceğiz. Henüz İsa Mesih'e iman etmediysen seni bunu yapmaya çağırıyorum. Tanrı'yı yaşamlarımıza gelmesi için çağırıyoruz. Sonra bağışlamayı seçiyoruz. Hepsini geride bırakıyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken şey Tanrı'nın bağışlamasını kabul etmektir. Şunu hiçbir zaman unutma. Sorun hiçbir zaman günahın ne kadar büyük olduğu değildir. İstismara uğrayan da istismarcı da Tanrı'nın verdiği doğruluğu alabilir. Bu bir mucizedir. Tanrı İsa Mesih'in doğruluğunu bize verir. Yaşamlarımızı Rab'be açınca şifa hizmeti başlar. Mesajın başında sana geçen çarşamba yaptığımız dua toplantısından söz etmiştim. Bugün sana da bu fırsatı vermek istiyoruz. Mesajın sonunda bir çağrı yapacağım. Ben ve Rebecca önde olacağız. Yanımızda danışmanlar da olacak. Çünkü Tanrı'nın lütfunu ve şifasını bulman için bir başkasıyla birlikte dua etmeni sağlayacak türden bir özgürlüğü ve duaları tecrübe etmeni istiyorum. Kutsal kitabın İsa hakkında ne dediğini dinleyelim. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden

ruhsal iyileşmeyi de içerir. Çünkü kutsal kitap özellikle mezmurlarda Rabbin ruhu iyileştirdiğinden söz eder. Tanrı bugün ruhumuzu iyileştirmeye hazırdır. Bunu senin yaşamında da yapabilir. Bugün bunu anlamanı istiyorum. Yazdığım şeylerden birinde şöyle demiştim. Fakültedeyken bir profesörümüz derslerini her zaman nesneler kullanarak anlatırdı. O gün de farklı değildi. Duvara büyük bir hedef astı. Yakındaki bir masanın üzerinde de çok sayıda dart vardı. Profesör Smith, öğrencilerinden sevmedikleri ya da nefret ettikleri birinin resmini çizmelerini istedi. Sonra bu kişinin resmine dart atmalarına izin verdi. Bir kadın, erkek arkadaşını elinden alan bir kızın resmini çizmiş. Bir başkası, ona kötü davranan ve ona yalan söyleyen bir adamın resmini çizmiş. Öğrencilerin hepsinin nefret ettikleri biri vardı ve bunun için uzun uzun düşünmeleri de gerekmedi. Zorlandıkları kısım birçok kişinin arasından birini seçmekti. Kimi çizsem? Sınıf sıraya girdi. Kahkahalar ve şamata eşliğinde dartları fırlatmaya başladı. Bazı öğrenciler dartları öyle bir fırlatıyordu ki hedefleri parçalanıyordu. Tam o anda Profesör Smith öğrencileri durdurdu. Duvardaki hedefi indirdi ve hedefin altında İsa'nın resmi vardı. Öğrenciler İsa'nın parçalanmış resmine bakarken sınıfa derin bir sessizlik çöktü. Yüzünü delikler kaplamış, birçok yeri yırtılmıştı. Dartlar gözlerini de delmişti. Profesör Smith yalın bir şekilde, "Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz." dedi. Öğrencilerin gözleri yaşlarla doldu. Başka hiçbir şey söylemeye gerek kalmamıştı. Gözlerini İsa'nın resminden ayıramıyorlardı. Zil çaldıktan sonra bile yerlerinde oturmaya devam ettiler. Sonra bir tanesi sessizce sınıftan çıktı. Eşinize, çocuğunuza, arkadaşınıza, seni taciz eden kişiye fırlattığın her dart İsa'nın yüreğine isabet eder. Bağışlanmanın ne demek olduğunu öğrenmedikçe öfkenin kökleriyle hiçbir zaman başa çıkamayız. Kabul etmenin ne demek olduğunu öğrenmedikçe de bu köklerle hiçbir zaman başa çıkamayız. İsa'nın mucizesini öğrenene kadar özgür olamayız. Pastör Luther, iyileştiğimi nereden anlayacağım diye sorabilirsin. Bu çok güzel bir sorudur. Tanrı'nın bu istismarda bile bir amacının olduğunu görmeye başladığın zaman iyileştiğini ya da iyileşme sürecinde olduğunu anlayacaksın. Bu söylediğim tacizciyi hiçbir şekilde aklamaz, haklı göstermez. Onunla Tanrı ilgilenecek. Tanrı yaşamlarımızda kullanmaya başlar ve bize karşı olmak yerine bizim lehimize işlemeye başlar. Yaşadıkları deneyimler sayesinde insanlarla benim kuramadığım bağları kurabilen pek çok insanla tanıştım. Tanrı'ya şükürler olsun ki ben istismarın yaşanmadığı bir evde büyüdüm. Ama Tanrı böyle bir kötülüğü bile iyilik için kullanabilir. İsa'nın durumunda da kötülüğü iyilik için kullandı. Mükemmel olduğu için istismara uğradı. Hem de utanç verici şekilde istismara uğradı. Bu şiddet, taciz ve istismarın ortasında çarmıhta öldü. Yaşamının Tanrı'ya açanlar için geçmiş deneyimlerimizin hiçbir parçasının hiçbir zaman kaybolmayacağı gerçeğini hatırlatan bir kurtuluşu bedelini ödeyerek satın aldı. Buna inanıyor musun? Bunun için Tanrı'ya güvenebilir misin? Bunu elimden geldiğince açık bir şekilde söyleyeceğim. Bağışlamadığımız her şeyi aktarırız, iletiriz. Tanrı'nın seni dönüştürmesine izin vermezsen yaşamındaki her türlü sorunu aktarırsın. Bunun için sana özel bir çağrı yapmak istiyorum. Birazdan birlikte ezgiler söyleyeceğiz. Başladığımızda ayağa kalkarak yanımıza gelebilirsin. Söylediğim gibi ben ve Rebecca burada olacağız. Birlikte dua edebileceğin birçok kişi var. Hepsini kullanacak mıyız bilmiyorum. Bizim niyetimiz senin için dua etmek. Dua etmek için bekleyen kişiler danışman değiller. Onlar seninle dua etmek için buradalar. Daha fazla yardıma ihtiyacın olursa seni başka hizmetlere ve başka fırsatlara yönlendirebilirler. Bugün biz burada birbirimize dualarla destek olmak için bir araya geldik. Biz kimin canı yanıyor diye soran bir aileyiz. Gel ve dua al. Çünkü seninle dua etmek için gelen arkadaşlarımız seninle tanışmak, bir bağ kurmak ve seni Tanrı'nın tahtına taşımayı çok istiyor. Bu zamanın pek çok insan için şifa zamanı olması için dua ettik. Bugün dinlediğin mesaj kusursuz olmayabilir

0: Ama Tanrı'nın senin yaşamında işlediğine inanıyorum. Birlikte dua edelim mi? Baba, biz senin o kırık kalpleri iyileştirir, yaralarını sarar vaadine tutunuyoruz. Baba, bugün açılmış olan ne kadar yara varsa hepsini lütfunla, kudretinle, halkının dualarıyla iyileştirmen için dua ediyorum. Özel duaya ihtiyacım var diyen herkes için şifa bulabilecekleri önemli bir an olması için yardım et. İsa'nın adıyla dua ediyoruz. Amin. Çağrı yapıldıktan sonra birçok insan karşılık verdi. Kazanmak için koşmak hizmeti sayesinde Tanrı sözünü sizlerle de paylaşabilmek bizim için büyük bir fırsat. Bugünkü mesajın binlerce yaşama dokunduğundan hiç kuşkumuz yok. Çünkü istismar, taciz, şiddet her yerde karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte Tanrı'nın lütfu da vardır. Biz bugün sizi buna yönlendirmeye çalıştık. Biraz sonra dua edeceğiz. Sizler için dua edeceğiz. Bu mesajın ve ruhun yüreğinizdeki işleyişinin bir sonucu olarak Rabbin yardımı ve bereketi için ona yakardığınız bir yere geldiğinize inanıyoruz. Şimdi dua edelim. Baba, bu hizmeti dinleyen herkes için dua etmek istiyoruz. Rab İsa, dinleyenlerin yüreklerinde lütufla çalış. Örneğin, dinleyen kadınlardan çocukken bir akrabası tarafından istismara uğramış olanlar olabilir. Bu kadınlara umut ve şifa ver. Yaşamlarına bütünlük getir. Dinleyenler arasında duyarsız anne babalar, hatta belki istismarcı olanlar bile vardır baba. Sana tövbe, iman ve dürüstlükle karşılık verebilmeleri için, yaptıkları şeyin gerçekliğiyle yüzleşmeleri için onlara yardım et. Ve evet, onlara hatalarını düzeltme, değişme cesareti de ver. Rab, ailelerimizin ihtiyacı var. Biz senin seyirci kalmayacağını biliyoruz. Yardım etmen için sana yakaran herkese yardım elini uzatacağına inanıyoruz. Bu duamızı cevapla ya Rab. İsa'nın adıyla dua ediyoruz. Amin.
1: Bugün ailemiz için verdiğimiz mücadele mesaj dizisinin 8. mesajı olan İstismarın açtığı yaralar ve iyileşme süreci başlıklı son mesajı dinledik. Bir dahaki Kazanmak İçin Koşmak programında dua eden anne babaların gücü mesajını kaçırma. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Size hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan programımızdasınız efendim. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sizlerle
1: empati ve sempati konusunu konuşacağız.
0: Özellikle kitaplar var, böyle empati diye bir kitap vardı. Popüler oldu bu konu. Gerçekten de artık okullarda, bazı okullarda karakter eğitimi dersi başlığı altında bile öğretilen bir şey. Evet. Efendim nedir empati, sempati nedir falan filan. Bugün onlardan konuşacağız ama öncelikle bize gönderdiğiniz yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. Sorular için çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, bizim için çok değerli gerçekten
0: hepsi. Ve efendim bu soruları biriktirip en son yeterince çoğaldıklarında bir programımızı soruları cevaplamaya ayırmak istiyoruz. Eğer konu önerileriniz varsa, sorularınız varsa, yorumlarınız varsa lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
0: Öyle lafı da çok uzatmadan hemen konumuza geçelim. Evet. Gamzeciğim bize şöyle genel bir giriş yapsın bakalım.
1: Bugünkü konumuz dediğimiz gibi empati ve sempati. Özellikle Adam Favre'ın Empati adlı romanından sonra bu konu çokça konuşulmaya başladı. Mesela başkalarının duygularıyla bağlantı kurmakla alakalı, ama bu iki kavram birbirinden bir ölçüde farklı. Bunun üzerine biraz konuşacağız bugün.
0: Evet, kesinlikle farklı. Sen böyle empat mısındır? Yani kurabiliyor musun empati?
1: Evet, genelde biraz çok fazla kuruyorum. O yüzden de ekstra olarak da beni böyle zaman zaman üzüp yorabiliyor gerçekten.
0: Evet, bundan da bahsedeceğiz. Empatinin yararları ve zararları. Ne zaman iyidir, ne zaman kötüdür. Gerçekten her şeyin dozunu fazla arttırdığınızda birazcık problem yaratabiliyor her şey. Evet. Yine çılgın soruların var mı Gamzoşum?
1: Tabii ki var.
0: Evet, buyurunuz efendim.
1: Sempati şey değil mi ya? Hani ne kadar sempatiksin, yani böyle sevimli, hoşa giden gibi. Ne de bu sempati?
0: Bizim dilimizde maalesef sempati böyle daha insanda hoşluk uyandıran, işte sempatik çocuk falan diyoruz böyle. Çok yakışıklı değil ama sempatik. Yani biz İngilizce'deki galiba sevilebilirlik gibi bir anlamda kullanıyoruz ama aslında öyle değil tabii ki. Sempati normalde birinin duygularını anlayıp onun duygularına duyarlılık göstermektir. Yani aslında bazı dillerde de böyle sempatetik dediğiniz şey bazen birazcık acıma duygusu, acınacak bir hal falan da barındırıyor. Ama aslında konunun onunla alakası yok. Sempatik dediğiniz başkalarının duygularını anlar, duyarlıdır ve ona göre davranır. Ama empati tabii bambaşka bir şey.
1: Evet, kafa karıştı tabii ki. O zaman bahsettiğimiz empati değil mi?
0: Bahsettiğimiz empati değil. İkisi böyle, aslında şunu diyebilirim. Sempatinin bir aşama üstüdür empati. Empatide olan şey, evet başkalarının duygularını anlarsınız ama hep böyle klişe şeyi var ya tabiri, kendinizi başkasının yerine koymak. Koymakla kalmazsınız, gerçekten o kişinin hissettiği duyguları hissetmeye başlarsınız. Empati biraz daha kendinizi o kişi olarak hissettiğiniz bir durum. Yani kısacası sempati ayrı bir şey. Sempati birazcık daha uzak. Anlıyorsunuz ve duyarlılık gösteriyorsunuz. Empati bambaşka boyut. Ve empati

0: sanki süreçten zevk alan falan insanlar oluyor. O yüzden de aslında normalde toplum içerisinde bir denge sağlamak için herkesin, yani bu şekilde doğuştan empat olmayanların da empati kurabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yararlı yani.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü bazı konularda insanlar, sadece karşımızdaki insanlar değil tabii ki, bazı konularda bazı şeyleri düşünebilirken bazılarını da düşünemeyebiliyoruz. Yani belki onunla ilgili bir deneyimimiz olmamış olabiliyor. Doğal olarak da nasıl davranacağımızı, nasıl konuşacağımızı zaman zaman düşünemeyebiliyoruz.
0: Evet, empatideki durum aslında şöyle bir şey. Ben böyle olsaydım gibi bir şey olmuyor. Doğrudan o kişinin duygusunu hissediyorsunuz. Diğer türlüsünde belki kedim hastalandı diyor biri. Ve diğer türlüsünde sadece dersiniz ki üzgün olmalısın. Yani birazcık şöyle bir farkı var. Sizin aslında art alanda o durumu yaşamış olmanızı gerektirmez empati. Bundan bahsediyorum. Çok ilginç bir şey ve çok böyle sihirli bir şey gibi geliyor bana. Hani böyle toplumsal bilinçaltı falan ya da toplumsal bilinç diyorlar ya, kolektif bilinç. Öyle bir noktaya gelebiliyor bazen. Çünkü neden? Sizde mesela aslında kedisi hasta olma durumu yok. Hiçbir zaman böyle bir şey yaşamamışsınız. Ama kediniz hastalanmış gibi hissediyorsunuz. Sizde olmayan bir hissi hissediyorsunuz. Tabii mesela romanda bu çok ciddi derecede abartılmış. Bir şekilde çok böyle sıcak basıyor bir karaktere. İnanılmaz kendine, hani diyoruz ya pişiyorum çok sıcak falan. Kendine inanılmaz derecede böyle sıcakta kalmış gibi hissediyor. Halbuki değil. Ondan sonra arkasına bakıyor ve orada aşırı derecede sarılmış böyle kundaklanmış, battaniyelere sarılmış bir bebek görüyor. O an anlıyor ki aslında o bebek bunalıyor, o yüzden de ağlıyor ve bu karakter aslında o bebeğin hissettiği şeyi doğrudan hissediyor. Yani buradaki sorun şu ki aslında karakterin kendisi sıcak hissetmiyor. Yani kendinin böyle bir terleme gibi bir durumu yok. Doğrudan başka bir canlının hislerini kendi üzerine alıyor. Kısa bir ara verelim o zaman.
1: Evet.
0: Ondan sonra daha böyle detaylı bir şekilde sorularımızla devam edelim.
1: Bu arada bize yazabilirsiniz yorumlarınızı, sorularınızı. baskabirdunya369@gmail.com ve aradan sonra tekrardan burada birlikte olacağız.

0: Gençleri, gençler, hep genç kalanlar. Daha önemlisi ben asla yaşlanmayacağım kardeşim, evet, diyenler. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: efendim
1: geldiniz.
0: Tekrar eğer aramıza yeni katıldıysanız, hı-hı, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz
1: empati ve sempati.
0: Evet. Sempati bir tık böyle bir level 6 meselenin bir, hı-hı, aşama 6. Hani diyoruz ki karşımızdakini nasıl hissettiğini anlıyoruz, duyarlıyız. Sadece, evet, duyarlılık gösteriyoruz. Empati bambaşka birisinin aslında sizin hiç yaşamadığınız duygusunu sahiplenmek gibi. Hani diyorlar ya kendini onun yerine koy. Bir tanesi daha bilişsel olarak yapılabiliyor. Empati aslında bir tür bir yetenek, bazen de bir lanet haline gelebiliyor. Ve Gamze'nin çılgın soruları vardı. Biraz daha sorularımızı alalım, sonra, hı-hı, daha detaylı bir şekilde anlatmaya başlayacağım. Buyurun efendim.
1: Peki Nisa, bunlar neden gerekli?
0: Bunları bilmemiz her açıdan gerekli. Yani birincisi, iletişimde biz reklamcılıkta bile diyoruz ki mesela hedef kitleyi tanıyın. Hı hı. Ve zamanlamanın çok iyi ayarlanması gerekiyor bazı durumlarda. Yani bazı durumlarda böyle derler yani kamuoyunu, genel kanıyı yönetebilmek gerekiyor. Hı hı. Şimdi eğer böyle bir sempati yoksa ortada, ya da asgari düzeyde bir empati yoksa, diyelim ki bir felaket yaşanmış bir ülkede ve siz bambaşka bir şey, ne bileyim, bir içecek reklamı yapma peşindesiniz. Bir şeylerin reklamını yapma peşindesiniz. Bunun hoş karşılanmayacağını herkes akıl edebilir haliyle. Ama aynı şey, bunu düşünüyoruz ama şunu düşünmüyoruz. Mesela bir öğretmenimiz var. Ya da bir öğrencimiz var. Ya da bir işverenimiz, yani bir patronumuz, müdürümüz, bir şeyimiz, şefimiz. Ya da bir çalışanımız var. Her şey olabilir. Yani bir hiyerarşi olarak bakmayın buna. Size tuhaf davrandığını düşünüyorsanız, bazı durumlarda bu insanların duygularının olmadığını varsayıyoruz. Mesela bakıyoruz, her zaman normalde sevecen ve güler yüzlü olan bir müdürümüz, şefimiz, öğretmenimiz, öğrencimiz, bir şeyimiz o gün mutsuz görünüyor. Bazen insan şöyle düşünüyor: ben bir şey mi yaptım? Halbuki aslında bizle bir alakası yok. Bu kişilerin duyguları var. Ve eğer baktığımızda o duyguları hissetmeyi başarırsak, iletişimde müthiş bir çığır açarız. Eğer biz bu duyguları hissetmeyi ve yönetmeyi başarırsak, çünkü eğer karşınızdakinin duygusunu yönetemezseniz, daha doğrusu farkında değilseniz yönetemezsiniz. Yönetemezseniz istediğiniz noktaya gelemezsiniz. Gidip de hani acın var, anlıyorum. Gerçekten hani şu kadar yardım edebiliyorum. Sana 2 gün izin verebiliyorum. Ya da öğretmenim, anlıyorum. Hani gerçekten öğrenelim istiyorsunuz. Ama hakikaten işte şöyle şöyle bir durum var. Biz öğrenmeyince, dikkat etmeyince üzülüyorsunuz. Karşınızdakilerin duygularını anladığınızı ifade ettiğinizde iletişimde birden bambaşka bir boyuta geçmiş olursunuz. Ve bunu bir zayıflık olarak algılamayın. Karşınızdaki belki biraz şaşıracaktır ama bir saldırı olarak da algılamaz hiçbir zaman. O zaman derseniz, hocam sınava biraz erteler misiniz? Ya da o zaman derseniz, işte ben istediğiniz kadar izin veremem size ama işte 2 gün verebilirim. Anlatabiliyor muyum? O zaman iletişimde normalde krizler daha kolay bir şekilde çözülebilir. Kriz daha iyi yönetilebilir. Bu satış gibi şeylerde de, eğer satış yapan birisiyseniz, karşınızdakini anlıyor olmanız gerekir. Bir yandan içinde bulunduğu toplumu, eğer nerede yaşadığını biliyorsanız, yani telefonla falan da yapıldığı için satışlar, bazen her zaman herkesin nasıl bir durumda olduğunu bilmiyoruz. Ama eğer ufacık bir ortak nokta yakalayabilirseniz, biliyorsunuz ki orada bile gerçekten çok daha etkili oluyoruz. Uzun lafın kısası, iletişim kurarken, bu da bana zaten böyle yapıyor, bu da hep benden bir şey istiyor, ya da şu kişi de böyle, bu kişi de böyle yerine, o kişinin duygularını nasıl anlayabilirim üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü ancak o zaman eşleşip kontrol edebiliriz.
1: O zaman biraz kendi duygularımızdan biraz soyutlanıp da karşı tarafın duygularını biraz düşünerek hareket etmek gerekiyor.
0: Aynen öyle. O yüzden iletişimde hep böyle bahsedilen şey, birisi sizle derdini paylaşıyorsa ben diye anlatmayın. Hı hı. Çünkü oradaki mesele siz değilsiniz. Buradaki mesele aslında o kişinin duygusunu anlayabiliyor olmak. Ve bazen gerçekten hiçbir şey demeyin ve orada durun. Sizin o duyguyu üzerinize aldığınızı, hissettiğinizi, duyarlı olduğunuzu hissettiğinde bu o kişiye bazen bir terapi gibi geliyor. Ve o zaman bazen gülenle gülüp ağlayanla ağlamak gibi bir şey vardır ya. Öyle bir duruma geldiğinizde hiçbir şey demeseniz bile bir terapi haline geliyor. Hı hı. Bu olabilen bir şey. Tabii bunun yapılması gereken durum var, yapılmaması gereken durum var. Kısacası empati ve sempati gerçekten iletişimde çok önemli. Hı hı. Aile ilişkilerinde inanılmaz önemli özellikle. Yani nesiller arasında çatışmalar oluyor. Halbuki bu nesiller birbirlerini tanısa, hı hı, ve birbirlerini anlamaya çalışsa her hareketin arkasında yatan bir duygu olabilir. Bazı insanlar bazı söylediklerini ne bileyim bana su verme diyorsa gerçekten su vermemenizi istiyordur. Ama bazı insanlar bir şey söyleyip tam tersini aslında istiyor. Özellikle bunu kadınlarla alakalı diyorlar. Ay yok istemiyorum diyor ama çünkü sizin ısrar etmenizi istiyor aslında. Sizin o sorumluluğu almanızı istiyor. Bunları anlayabilmek için bu kadınlar niye böyle, erkekler niye böyle, annem niye böyle, çocuğum niye böyle? Bu tür çatışmaları halledebilmek için gerçekten empatiye, sempatiye ihtiyacımız var. Eğer tam olarak aynı şeyi hissedemiyorsak da en azından sempatiyle yaklaşabilmemiz gerekiyor. O duyguyu anlayarak sağduyulu bir şekilde ve o duyguya duyarlı bir şekilde devam edebilmemiz gerekiyor iletişimimize. Yoksa birbirimizi suçlayarak ya da birbirimizin arkasından dedikodu yaparak gidip de şikayet ede o küçücük kıvılcımları, tartışmaları büyüte hiçbir yere varamayız. Aynı şekilde de istediğimiz sonuçları alamayız. Yani diyelim ki izin istiyoruz, bir şey istiyoruz ya da birlikte bir iş yapmak istiyoruz. Daha güzel bir ekip ruhu oluşsun istiyoruz. Ne bileyim daha huzurlu bir iş ortamı, daha eğlenceli, keyifli bir arkadaş ortamı istiyoruz. Okulda öğretmenlerimizle iyi bir iletişim kurmak istiyoruz. Yani okulda sonuçta öğretmenlerle iyi iletişim kurmanın tek yolu aslında hani çok müthiş notlarım var ben böyle hani aşırı çalışkan bir öğrenciyim değildir. Bazı öğrenciler vardır. Hani orta karar devam eder derslerde. Ama öğretmen bilir. Aralarında herhangi bir çatışma yoktur. Öğretmen bilir ki elinden geleni yapıyor. İşte bu duygu eşleşmesi durumunu nasıl yapabiliyoruz? Tabii Gamze'nin yine soruları var. Ama kısa ama bir ara
1: kısa
0: verelim.
1: Bir ara verelim.
0: Hafif birazcık müzik dinleyelim, evet, şöyle. Ondan sonra tekrar bu empati sempati üzerinde biraz daha konuşacağız.
1: Evet, bu arada bize yazabilirsiniz yorumlarınızı, sorularınızı ya da bu konuyla alakalı belki başka konular konusunda konuşmamızı istiyorsanız eğer. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Gerçekten başka bir dünyadayız ve bugün empatiyle, sempatiyle alakalı bir şeyler konuşuyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim adam bana şöyle yapmış, adam bana böyle yapmış, ben oturum kendini acaba nasıl hissetti de böyle yaptığımı düşüneceğim. Ekstrem durumlarda bazen hani eğer gerçekten bir çıkar çatışması varsa bunu yapmak zor oluyor. Ama başlangıçtan itibaren evet eğer bunu yapabilirsek zaten o zaman o kişinin nasıl hissettiğini anlayacağımız için ortalama olarak ne tepki vereceğini ve ne yapacağını da anlayacağız. O zaman zaten güvenilirliği konusunda da bir fikriniz olur. O yüzden böyle çok büyük adımlar atmadan önce gerçekten insanları iyi gözlemleyebilmek ve ne hissettiklerini, ne olduklarını birazcık anlayabilmek doğru bir şey. Çünkü her şey karakterle, hani ben insan sarrafıyım falan diye laf vardır ya, her şey karakter analiziyle mümkün olmuyor. Evet, karakter analizi çok çok çok önemli. Tabii ki çok tecrübemiz olabilir ve böyle hani vardır ya yaşlılıkta böyle yaşlılık bir merdiven gibidir. Yukarı çıktıkça yorulursunuz ama bakış açınız genişler falan böyle sözler vardır. Evet tabii ki bu çok önemli ama buradaki olay duyguyu anlayıp onu yakalayıp onunla eşleşebilmek ki yönetebilirsiniz. Bazen çok kötü niyetli insanlar bile iyi niyetli insanlar karşısında o kötülüğü yapamıyor. Sadece o kişiyi es geçmeyi tercih ediyorlar o durumlarda. O yüzden gerçekten güven ortamı yaratmak doğru kararlar almak için çok önemli bir şey. Daha iyi iş ilişkileri kurmak için de önemli bir şey. Ve sağlam dostluklar kurmak için de önemli bir şey. Şimdi Gamze şöyle bir özet geçsin. Konu birazcık dağıldı galiba. Biraz anlatsın bakalım nelerden bahsediyorduk. Ne zaman lazımdı bu empati sempati?
1: Yani yöneticilerimizin özellikle mesela bu konuda belki çalışanlarla iyi bir iletişimde olması için, aynı zamanda belki öğretmenlerin, sadece öğretmenlerin değil, öğrencilerin de aynı şekilde öğretmenlerine karşı, öğretmenlerin öğrencilerine karşı olan ilişkilerinde empati kurmaları çok önemli. Yani her sektörde tabii ki buna gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. İletişim kurmanın en önemli yollarından ikisi diye düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten öyle. Bakın, normalde her şeyin belirli kuralları varmış gibi algılanabilir. Biz de burada söylüyoruz basit bir şekilde. Buradaki belki bir saatimiz içinde bir de tabii müzik dinliyoruz, güzel güzel girişlerimiz var, sohbet ediyoruz birazcık bazen. Sadece Gamze ile aramızda şakalaşmalar oluyor vesaire. Ama belki böyle 40 dakikada bir şey anlatıyoruz. Bir konu anlatıyoruz. Ve aslında o 40 dakikada anlatılan konu bazen eğer uygulanırsa insanın hayatındaki böyle düğüm noktalarını açabilecek, kısır döngüleri bozabilecek, kırabilecek, bizi özgür bırakabilecek şeyler oluyor. Ben empatiyi fark etmeden önce hep şöyle bir haldeydim. Ya zaten bana hep böyle yapıyorlar. İşte bu kişi de öyle birisi, kötü birisi. Ondan sonra anladım ki ya mesela benim de algılanma şeklimde aa sen ne kadar kibirlisin olarak algılanabiliyordu. Da ben de başkaları için bazen böyle bir şey düşünüyordum. Sonradan empatiyi geliştirdikçe şöyle bir şey oldu. Ondan dolayı yapmıyor, utandığı için yapıyor. Yani aslında bu kişi öyle düşündüğümüz kadar sosyal birisi değil. Bazen insanların bir şey yapma sebebi bizim varsaydığımızdan bambaşka bir şey olabiliyor. O yüzden empati çok önemli. Ve siz netice itibariyle o gün kötü bir gün geçirmekte olan birine bir de çıkıştığınızda hatasını böyle direkt söylediğinizde bir şeyler olduğunda ters bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Yani örnek vermeye çalışıyorum. Herhangi birisine bir hata yapılmış bir işte ya da öğretmeninize bir yorumunuz var ya da bir ekip arkadaşınıza bir yorumunuz var. Şimdi zaten kötü gün geçiren birisi. Diyelim ki böyle anlıyorsunuz, hissediyorsunuz, huzurlu değil. Önce ya iyi misin, hani bugün biraz durgun gördüm seni gibi bir şey konuşulduğunda yo hayır değil falan da dese iyi tamam deyip sadece onunla durup eşleşebilmek. Yani bu sadece konuşma düzeyinde olmuyor. Beraber sessiz durup eşleşmekle de olabiliyor. Ondan sonra ya işte ben de seninle bir şey paylaşacaktım dediğinizde şu şu şu maili atmışız ya, yanlış olmuş ya da herhangi bir şey olabilir. Çok daha olumlu bir tepki alacaksınız. Ya acele etme şimdi, bugün zor bir gün herhalde ama daha sonra yaparsın. Aksi takdirde bu kişilerle olan illa yönetmeniz gerekmiyor. Bir şey yaptırabilme gücünüz çok düşer. Yani empati ve sempati her zaman gerekli şeyler. İlginç bir şey anlatayım. Özellikle Einstein için bu çok söyleniyor. Ama efsane midir, değil midir tabii ki bilemiyoruz. Bazı zeka durumlarında, eğer hani diyoruz da çeşit çeşit zekalar var, bunun hakkında da bir bölüm yapacağız ama bazı durumlarda böyle matematik zekamız biraz fazla ön planda olduğu zaman, mesela diyor ki EQ dediği şey düşük. Hani emotional, duygusal zeka. Bu insanlarda empati güçlü oluyor. Yani şöyle de bir şey oluyor. Mesela karşınızda birisi diyelim ki ayağını masaya çarptı ve canı acıdı. Ah dedi. Niye bağırıyor ki bu? Çünkü canı acıdı da ondan bağırdığı algılayamıyor. O yüzden insanların her zaman her davranışlarının arkasında yatan bir sebep vardır. Ve bu gizliden gizliye çözülebilir bir şey. Tam da böyle o kişi işte bu da zaten böyle böyle falan diye düşünürken siz nokta atışı. Ya belki şöyle mi düşünüyorsun ya da böyle düşünüyorsun ama aslında böyle böyle dediğiniz zaman insanlar da ya nereden bildi? Ya da hani yo hiç de öyle değil falan deseler bile aslında o kadar da kötü biri değilmiş ya gibi bir izlenim uyanıyor. Yani kısacası aslında empatiye, aa bak bu da çok empat biri, bu da çok işte insanlara duygularını duyarlı diye adını koymasalar bile sadece sizin yanınızda kendilerini daha rahat hissediyor olurlar. Bunu da hayatımızın her alanında, evde, iş yerinde, okulda, sokakta, her yerde kullanabiliriz. Ve böyle olduğumuzda bütün toplum değişir. Acele ediyorlar işte, neden bu kadar acele ediyorlar, ne bileyim metrodan çıkarken. Acelesi var ya da birisi size çarptığında aceleniz var herhalde deyip yol verebilmek. Oradaki bütün, hani diyoruz ya her yerde negatif enerji var bilmem ne. O ortamı tamamen temizleyebilecek bir şey. Hadi yine bir ara verelim. Sonra daha biraz daha sorularımız var. Onları da cevaplayacağız. Evet. Bu arada sizin de sorularınız varsa lütfen bize iletin.
1: Lütfen bize iletin. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün empatiden, sempatiden bahsetmiştik. Evet. Genel olarak dedik ki bir durumu, krizi yönetmek istiyorsak, bir topluluğu yönetmek istiyorsak, birilerine bir şeyler yaptırmak istiyorsak, istediğimiz tepkiyi alabilmek için empati ve sempati gerekiyor. Efendim dedi ki sempati sadece duyguları duyarlı olmak, ona göre davranmak, anlamaya çalışmak, kendimizi onun yerine koymaya çalışmak. Empatide ise biraz farklı bir durum var. Gerçekten o kişinin hissettiği gibi hissediyorsunuz. Ve dedik ki böyle daha sanatçı yürekli kişilerde genel olarak bu durum vardır. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Empatlarda daha fazla kırışıklık olduğu saptanmış. Neden? Kim ne anlatsa ona göre mimik yapıyor. Çok fazla mimiklerini, jestlerini kullandığı için tabii ki hani oralarda sonra kaslar orayı büke aça büke aça kırışıklıklar oluyor. O yüzden bazen kendi acıları bile olmayanlar başkalarının acılarını da üstlerine alabiliyorlar. Gamze'nin çılgın soruları. Buyurun efendim.
1: Peki aşırı derecede empat olmanın bir zararı var mı?
0: Şöyle zararları var. Bazı mesleklerde kesinlikle bir şey hissetmemeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Örneğin doktorluk. Yani evet. Bu demek değil ki bu insanlar robot gibi olsun. Ama şöyle düşünün, şimdi çok ciddi bir ameliyat yapıyorsunuz. Ve yani o kişiyle ay yazık bak gitti kalp gitti vah vah vah paniği halinde ameliyat yapmaya çalışırsanız tabii ki de hani akıl salim derler ya böyle mantıklı, aklı başında kararlar, doğru kararlar aniden alamayabilirsiniz. Çünkü duygu yoğunluğu bazen sağduyumuzun önüne geçebiliyor. Dolayısıyla böyle doktorluk gibi şeylerde zaten etik değildir. O yüzden duygusal bir bağları olan kişilere, yakınlarına falan, yani basit tedavileri tabii ki yaparlar ama ameliyatlarına falan girmemesi genelde tercih edilir. Ya da işte doktorlar bir şeyler yaparken, böyle tedavileri uygularken falan sanırsınız ki hiçbir şey hissetmiyor. Ya hani dersiniz buz gibiydi. Nasıl böyle işte benim orada bilmem nem var, adam işte gayet gülerek konuşuyor falan gibi bir şey oluyor. Ama onlara etik olarak zaten bu öğretiliyor. Dolayısıyla onlar kesinlikle böyle bir empati kurmazlar. Yani kurmamayı öğreniyorlar.
1: Evet, kurmaması daha sağlıklı bir durum
0: değil
1: oluyor.
0: Mi? Evet. Bir de bir tane arkadaşımız var. Gamze ile ortak arkadaşımız. O da çok küçüklükten beri arkadaşımızdır. Çok komik bir şey söyledi. Kendisi Theta Healer ve yani şimdi bunun ne olduğunu daha sonra açıklarım da bir şekilde yaşam koçu gibi düşünün ama farklı bir terapi yöntemi. Şimdi ilk başlarda başladığında tabii ki bütün eğitimleri aldı vesaire vesaire ama kim ne anlatsa onların duygularını hissetmeye başlıyor. Bu sefer eve geliyor, hiçbir şey olmuş değil, işte çalışmış, o gün gayet de güzel geçmiş vesaire. Ondan sonra eve geliyor, annesi soruyor ne oldu? Ya bu sefer şey oluyor, ya kadın şöyle olmuş da böyle olmuş, başına şunlar gelmiş. O kişilerin duyguları yani sanki ne bileyim aile hayatında aldatılmış, güven duygusu kırılmış birisi geliyor. Mesela kendi de birilerine güvenememeye başlıyor. Halbuki o senin duygun değil, sen başkasının duygusunu sahipleniyorsun. Ve böyle durumlarda sanki başkası baskı altındayken biz de baskı altında gibi hissedebiliyoruz kendimize. Bu kadar büyük bir boyutta gerçekten zararlı bir şey. Çünkü eninde sonunda sürekli olarak bize gelip birileri korkularından, kaygılarından, işte ne bileyim ben üzüntülerinden, sevgilisinden ayrılmıştır, işte işleri kötü gitmiştir vesaire bir şeylerden bahsedecektir. Sempatide anlayıp duyarlı davranmak ayrı bir şey. Yani gidip de olayı biraz daha aşamayla hani aşama aşama fazlaca yukarı çıkarıp da kendimiz kendimizi işten kovulmuş gibi hissetmek bambaşka bir şey. Uzun lafın kısası bazı durumlarda gerçekten kurmamak gerekiyor. Aksi takdirde özellikle birilerine danışmanlık yaparken özellikle bizim ülkemizde hepimiz aslında bir yandan birer öğütçü, birer danışman gibi davranıyoruz. Çünkü herhalde bilmiyorum çok böyle dertlerimizi anlatasımız var vesaire. Tabii kimle paylaşacağız? Yakınlarımızla paylaşıyoruz. Dolayısıyla bizle de paylaşılıyor. Değil mi Gamze?
1: Evet.
0: Ben mesela Gamze ile paylaşıyorum.
1: Evet.
0: Şimdi ben her paylaştığımda zaten ben kötü durumdayım. Bir de Gamze de böyle kendi dertleri de var. Benim derdimi de üstüne alsa onun üzerinde çok ciddi bir duygu yükü olur.
1: Evet.
0: Yanında durup paylaşmak ayrı bir şey. Bazen onunla oturup ağlamak ayrı bir şey. Ama orada onun sizin için, sizin duygunuz olmadığı için bitmesi gerekiyor. Daha sonrasında o duyguyu sahiplenmemeniz gerekiyor. Ama tabii bunu yapmak doğal olarak, hani bir yetenek olarak empat olanlarda zor. Maalesef mesela bende var böyle bir yetenek ve çok tuhaf. Geçenlerde bir abimize baktım mesela ve yani ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bir rahatsızlığı olduğunu biliyorum ama kendisine dönüp baktım, müthiş bir keder hissettim. Birden böyle gözlerim doldu, ağlayacağım. Ama bu arada konuşmuyoruz ve kendisi hiçbir şekilde üzgün olduğunu gösterecek bir şey de yapmıyor. Sadece öyle duruyor. Yani empati işin biraz hastalığa dönen, aşırıya kaçmış versiyonu. Ama okullarda öğretilen tabii ki daha çok kendimizi başkasının yerine koyabilmek. Bu çocuklara şunun için öğretiliyor aslında. Eğer şöyle düşünebilirsen sürekli, kendine bu yapılsaydı nasıl hissederdin? Eğer çocuk sürekli bunu düşünürse, bırakın çocuğu, bizler de yani. Böyle düşünebilirsek, hani sana aynısını yapsa birisi, ilk başta diyeceksiniz ki ya bana ne, ben aldırış etmem. Öyle bir şey yok. Bazen tam olarak da bize yapıldığında aynı şey, öyle hissetmiyoruz. Özellikle mesela başkalarının hatalarını dile getirirken çok böyle cesur oluyoruz. Diyoruz ki ya işte bak şunu da yapmışsın, böyle yanlış yapmışsın falan filan. Ama bize aynı şey yapıldığında ya insan ama hatayı da böyle söylemez ki oluyor. Değil mi? Kendimizinkiler gizli kalsın, kendimizinkiler hoş görülsün, kendimizinkiler tatlı dille söylensin ama biz ortalığı kırıp geçirelim. Öyle olmuyor işte, öyle olmuyor. O yüzden çocuklara gerçekten öğretilmesi gereken bir şey empati kurmak. Ama belirli bir ölçüde benim gibi gidip birisine bakıp da ağlamaya başlamak zararlı. Yine kısa bir ara verelim. Bu arada da sizin de sorularınız var mı efendim? Lütfen yazınız bize, değerli dinleyicim. Bu zamana kadar eğer bu programı izliyorsanız böyle gelen program önerilerini değerlendirdiğimizi bilirsiniz. Çünkü sizden gelen yorumlarla da aslında konuları belirliyoruz. Yine sizin de eğer önerdiğiniz konular varsa, değinmemizi istediğiniz şeyler varsa ya da eğer ya şu konunun içinde şunu çok hızlı geçtiniz, genelde böyle oluyor çünkü, çok hızlı geçtiniz, şunu daha ayrıntılı anlatır mısınız dediğiniz şeyler varsa lütfen bize yazınız efendim.
1: Lütfen bize yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Radyo Like'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün empati ve sempatiden bahsettik. Evet. Dedik ki sempati kendimizi başkasının yerine koymak ama sadece onun duygularını anlamaya çalışıp o duygulara duyarlı olmak. Bu cepte. Sonra dedik ki bir de empati var. Bu bir aşama üstü aslında ve bunda karşınızdakinin duygularını birebir hissediyorsunuz. Ayrıca da bunun zararları var. Mesela yaşam koçları vesaire de böyle yapmazlar. Bizim kültürümüzde hepimiz biraz yaşam koçu haline geldik. Sertifikamız olsun olmasın. O yüzden de gerçekten birileri bize bir şey anlattığında onunla birlikte bu duyguyu paylaşmak ayrı bir şey. Ama o duyguyu sonra sahiplenip de evimize götürmek ayrı bir şey. Bunlardan bahsediyorduk ve Gamze'nin başka soruları vardı. Buyurun.
1: Peki genel olarak yaşamda nasıl işliyor, daha hani ekleyebileceğimiz bir şeyler var mıdır acaba bu konuda?
0: Başka kullanım alanları olarak aslında eğer yaratıcılıkla alakalı bir şey yapıyorsanız.
1: Oyunculukta mesela.
0: Evet. Mesela oyunculukta bazı metot oyuncularında şey görürsünüz, böyle ne bileyim bir karakteri oynuyorsa, mesela sokakta kağıt toplayan birini oynuyorsa eğer gerçekten onlar gibi yaşamaya çalışır, onlar gibi hissetmeye çalışır. Gerçekten o kadar yemek yiyince, gerçekten o ortamda uyuyunca ya da gerçekten başlarına genelde şu şeyler gelince nasıl hissediyorlar? Gerçekten oyuncular o kişi haline gelmeye çalışırlar. Ki aslında yani ciddi anlamda zorluk yaşayanlar var. Çünkü kendi normal mizacında ciddi anlamda kalıcı değişiklikler olup da ruhsal sorunlar yaşayan oyuncular da oluyor. Oyunculukta çok işe yarıyor. Çünkü işte bu bir kraliçeymiş ya da Romeo ile Juliet 13 yaşındaymış da ama da aşıkmış falan gibi algılanınca çok uzak şeyler gibi geliyor. Ama biz empatiyi kullanmaya çalıştığımız zaman onları kendi çağımıza uygun hale getirdiğimizde her zaman mesela şu söylenir. Sevdiğin kişi öldü. Bazen bakıyorum benim öğrenciler böyle sahte ağlıyorlar ama diyorum ki mesela evcil hayvanın var mı? Var, hamsterim var. Tamam, hamsterin öldü elinde. Elindeki şu anda hamsterin. Birden bakışları değişiyor. İşte empati, sempati bu işe yarıyor. Birazcık sempati. Hani o karakterle bir bağ kurma çabası. Empati dediğimiz gibi bambaşka bir şey. Gerçekten onun gibi hissetmek. Yazarlıkta pek çok karakter geliştirmek durumunda kalıyoruz. Aksi takdirde böyle sığ kalıyorlar. Nasıl sığ kalıyorlar? Tip boyutunda kalıyorlar. Karakter dediğimiz şey durumların değişmesine göre tepkiler verir. Kendisi evrilir, değişir, duygu durumu değişiklikleri vardır vesaire. Hani karakter daha çok boyutludur. Bunları başka zaman konuşuruz ama neticede karakter yaratabilmek için biraz böyle durumlardaki biri nasıl hisseder diye hissedebilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sadece dış görünüşünü anlatırız. Şu alışkanlığı vardı. Hani bize böyle yapısal olarak verilmiş. İşte bu karakterin illa bir sevdiği renk olsun, bir alışkanlığı olsun, bir şusu olsun. Onları tamamlayıp karakteri oluşturduğumuzu sanırız. Ama uzun vadede o karakterin bir tip olarak kalacağı gerçekten kesindir yani. Neredeyse. Başka sorumuz var mıydı?
1: Evet. Nasıl geliştiririz?
0: Empatiyi normalde herkesin, genelde herkes yapar bunu. Yaptığı bir şey yaparak geliştirebiliriz. Nedir biliyor musunuz? Mesela ne bileyim otobüse bindiniz ya da sokakta yürüyorsunuz. Bir yere gittiniz, parka gidip oturdunuz, bir kafedesiniz vesaire ya da sınıftasınız. İnsanların hayatları hakkında hiç hikaye yazmaya çalıştınız mı kendi kafanızdan? Hani bak şu kişi şöyle bir şey yaptı, böyle görünüyor ve belki de şöyle olmuştur. Yani demeye çalıştım, önce gözlemleyerek gelişir. Önce biraz o kişileri dinleyerek, hani böyle kulak misafiri oluruz ya yan masaya, dinleyerek gelişir. Sonra artık mimikleri okuyabilmeye başlarsınız. Hali tavrı, beden dilini okuyabilmeye başlarsınız. Daha sonrasında nasıl hissetmiştir? Ya da böyle bir şey olsaydı ben kendimi nasıl hissederdim? Ben nasıl olsa öğüt veren konumundayım, ben üst durumdayım gibi bir şey değil. Ama aynısını ben yaşasaydım, ben nasıl hissederdim? Daha sonra hissederdimi böyle uzaklaştırarak değil de, İşte kendimden örnek vereyim. Bir gün üniversitedeyim, bir arkadaşım geldi. Ağlıyor ama inanılmaz acı çekiyor. Yani çok belli. O zamanlar ben bu kadar gerçekten empat değildim. Ve ne oldu dedim, kedim öldü dedi. O zaman benim kedim yoktu. Aa dedim, çok üzüldüm. Ama hiçbir şey anlamadım. Yani kesinlikle. Kedi neticede, yani şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Sokakta bir sürü kedi var, yenisini al gibi. Ne kadar canice geliyor şimdi. Aradan zaman geçti. Kedim kaçtı. Yani benim tabii kedim oldu o süreç içerisinde ve bir gün kaçmış yani ben kapıyı kapayana kadar. Ama beni görmeniz lazım, nasıl ağlıyorum. Apartmanı ayağa kaldırdım. Gamze eve gelene kadar kendim bulamıyorum. Komşularla aradık. En son Gamze geldi buldu. Ama bütün gün ağladım. Yani gelene kadar o kedi eve ben hüngür hüngür ağladım. O zaman anladım ki demek ki şöyle bir şey vardı. O artık sizin canınızdan can haline gelmiş. Bazen öncelikle işte şu yaşanmış. Aa vah vah işte başın sağ olsun kardeşim değil de benim sevdiğim bir şey elinden alınsa ne olurdu? Çocuklara diyorum çok üzgünsün, krallığın elinden gitmiş. Ondan sonra tabii hiç bir şey ifade etmiyor. Bu arada tabii ki hani Shakespeare oyunları oynadıkları için böyle krallıklar, kraliçeler oluyor. Sonra dedim ki tamam dedim odana artık yeni bir misafir gelecek, onu yerleştireceklermiş. Seni odandan kovuyorlar artık her gün işte şeyde yatak yapacaksın, eşyaların da ortalıkta olacak. İstediğin zaman hani daha doğrusu odaya gireceksin, eşyanı alıp çıkacaksın. O artık başkasının odası olacak. Ondan sonra hemen halleri değişti. Evet krallıklarımız yıkılmıyor ama kendimize ayırdığımız alan bizim elimizden alınırsa öyle bir tepki verebiliyoruz. Yani kısacası sizde o duyguyu yaratabilecek paralelini bularak bilişsel düzeyde bu şekilde başlayabilirsiniz. Bir süre sonra üzerine çok çalışırsanız maalesef herkesle birlikte acı çekiyor oluruz. Bunun da dengesini çok iyi bir şekilde kurmak gerekiyor. Başka bir sorumuz var mı efendim? Yavaş yavaş sonuna geldik.
1: Evet. Peki bu duygunun adını koymak yeterli mi sence?
0: Birinci aşama için yeterli olabilir ama ileride değil. Şimdi mesela birini bir şey ikna etmek istiyorsunuz. Hı-hı. Bir şey satacaksınız. Size pahalı geliyor biliyorum ama aslında almanız gerekiyor demeniz tabii ki de yeterli olmaz. Ya da biliyorum çekincelerin var, biliyorum üzgünsün. Evet başlangıç için güzel. Bu acı, bu üzüntü falan filan. Ama şeyden bahsediyoruz ya, mesela acı derken neden bahsediyoruz? Herkesin anladığı şey farklı. O kişideki acıyı anlamak başka bir şey. O kişinin gerçekten nasıl hissettiğini anlamak başka bir şey. O yüzden adını koyduktan sonra, evet bu kişi sinirli. Ne yapmak istiyor, ne bekledi de neden sinirli olabilir bunları anlamak için sadece o duyguya maruz kalmak gerekiyor. Sakince biraz durabilmek gerekiyor. Ortamı yumuşatabilmek için sakinlikle durmak gerekiyor. İlk başta. Sonradan yani tamam şöyle mi oldu dediğinizde gerçekten sizin o konuyu çözmeye çalıştığınız o kişi algılar. Ama siz karşı hayır efendim öyle olmadı falan dediğinizde o da size karşı savunmaya geçecektir. Tam tersi siz o kişinin duygularının haklı olduğunu söyleyip de siz de aynı şeyi hissedip durabilirseniz böyle hiç sözel olmayan ama sizin hissettiğinizi o algılayacağı için durum kesinlikle yumuşuyor. Yani eninde sonunda duygunun adını koyduktan sonra o duyguyu hissetmeye, duyarlılık geliştirmeye doğru gitmek durumundayız. Başka sorumuz var mı?
1: Yok.
0: Peki. Bugün çok teşekkür ederiz efendim.
1: Hepsini güzel konuştuk.
0: Sanırım bugün elimden geldiğince elinizdeki sorulara cevap vermeye çalıştım.
1: Evet.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmiştir efendim başka evet. Bir dünya. Umarım biraz daha etrafınızdaki insanları hani böyle yargılayıp kendimizi de yormak. Çünkü kendimize böyle o kötü şeyi anlattıkça onu büyütüyoruz. Kendimize zararımız var.
1: Evet.
0: Neden o yükleri sırtımızdan atıp aslında etrafımıza daha mutlu bir ilişki kurmaktansa illa hayır efendim ben bu kin yükünü, nefret yükünü, ben bu anlaşmazlık yükünü sırtımda illaki taşıyacağım diye tutturalım ki yani. Evet efendim, her bölümün sonunda dediğimiz gibi sizi seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza birazcık dokunabilmişizdir.
1: Umarız.
0: Bu arada eğer yorumlarınız varsa lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Ben de en son bir şey eklemek istiyorum. Bazen ilişkiler açısından bu fark etmiyor, aile olsun, evlilik olsun ya da biriyle birliktelik olsun. Bazen biraz dengede olmak gerekiyor. Yani siz çok fazla duygu yüklü olduğunuzda karşınızdakinin duygularını anlayabilecek kadar yeriniz olmamış oluyor. O yüzden kendimizi dengede tutmamız gerekiyor ki karşıdaki kişiye de destek olabilelim bazen. Ve aynı şekilde karşımızdaki insanın da aynı şekilde davranması açısından. Gerçekten her şeyin böyle dengede olduğu, farkındalıkta olduğumuz bir yaşam olsun hepimiz için diyorum.
0: Amin. Öyle olsun tabii ki.
1: Öyle olsun.
0: Bir sonraki bölümde tekrar başka bir dünyada Nisan'la Gamze ile görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

you, so merciful and kind, so holy and so pure.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 16. Bölüm. Paulus da Silas hapiste.
1: Bir gün bir dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Paulus'u ve bizleri izleyerek "Bu adamlar yüce Tanrı'nın kullarıdır. Size kurtuluş yolunu bildiriyorlar." diye bağırıp durdu ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda bundan çok rahatsız olan Paulus arkasına dönerek ruha "İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum." dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı. Kızın efendileri kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Paulus'la Silas'ı yakalayıp çarşı meydanına yetkililerin önüne sürüklediler. Onları yargıçların karşısına çıkartarak "Bu adamlar Yahudidir." dediler. "Kentimizi alt üst ettiler. Biz Romalılar için benimsenmesi ve uygulanması yasak bir takım töreler yayıyorlar." Halk da Paulus'la Silas'a yapılan saldırıya katıldı. Yargıçlar onların giysilerini yırtıp sıyırarak değnekle dövülmeleri için buyruk verdi. Onları iyice dövdürdükten sonra hapse attılar. Zindancıya onları sıkı güvenlik altında tutmasını buyurdular. Bu buyruğu alan zindancı onları hapishanenin iç bölmesine atarak ayaklarını tomruğa vurdu. Gece yarısına doğru Paulus'la Silas dua ediyor, Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı. Herkesin zincirleri çözüldü. Zindancı uyandı. Zindan kapılarını açık görünce kılıcını çekip canına kıymak istedi. Çünkü tutukluların kaçtığını sanmıştı. Ama Paulus yüksek sesle "Canına kıyma. Hepimiz buradayız." diye seslendi. Zindancı ışık getirip içeri daldı. Titreyerek Paulus da Silas'ın önünde yere kapandı. Onları dışarı çıkararak "Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekir?" diye sordu. Onlar "Rab İsa'ya iman et. Sen de ev halkında kurtulursunuz." dediler. Sonra kendisine ve ev halkının hepsine Rabbin sözünü bildirdiler. Gecenin o saatinde zindancı onları götürüp yaralarını yıkadı. Sonra hem kendisi hem ev halkı hemen vaftiz oldu. Paulus da Silas'ı evine götürerek sofra kurdu. Tanrı'ya inanmak onu ve evindekilerin hepsini sevince boğmuştu. Gün doğunca yargıçlar görevlileri göndererek o adamları serbest bırak dediler. Zindancı bu sözleri Paulus'a iletti. "Yargıçlar serbest bırakılmanız için haber gönderdi. Şimdi çıkabilirsiniz. Esenlikle gidin." dedi. Ama Paulus görevlilere şöyle dedi. "Roma vatandaşı olduğumuz halde bizi yargılamadan herkesin önünde dövüp hapse attılar. Şimdi bizi gizlice mi kovacaklar? Olmaz böyle şey. Kendileri gelsinler, bizi alıp çıkarsınlar." Görevliler bu sözleri yargıçlara iletti. Yargıçlar Paulus'la Silas'ın Roma vatandaşı olduğunu duyunca korktular. Gelip özür dilediler. Sonra onları dışarı çıkararak kentten ayrılmalarını rica ettiler. Paulus'la Silas zindandan çıkınca Lidya'nın evine gittiler. Kardeşlerle görüşüp onları yüreklendirdikten sonra oradan ayrıldılar.
0: 17. Bölüm. Selanik'te.
1: Amfipolis ve Apolonya'dan geçerek Selanik'e geldiler. Burada Yahudilerin bir havrası vardı. Paulus her zamanki gibi Yahudilere giderek art arda 3 Şabat günü onlarla kutsal yazılar üzerinde tartıştı. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. "Size duyurmakta olduğum bu İsa Mesih'tir." diyordu. Onlardan bazıları Tanrı'ya tapan Greklerden büyük bir topluluk ve ileri gelen kadınların da birçoğu ikna olup Paulus da Silas'a katıldılar. Yahudiler bunu kıskandı. Çarşı pazardan topladıkları bazı kötü insanlardan bir kalabalık oluşturup kente kargaşalık çıkarttılar. Paulus da Silas'ı bulmak ve halkın önünde yargılamak amacıyla Yason'un evine saldırdılar. Onları bulamayınca Yason ile bazı kardeşleri kent yetkililerinin önüne sürüklediler. "Dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geldiler." diye bağırıyorlardı. Yason onları evine aldı. Onların hepsi İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek Sezar'ın buyruklarına karşı geliyorlar. Bu sözleri işiten kalabalık ve kentin yetkilileri telaşa kapıldı. Sonunda yetkililer Yason ve öbürlerini kefaletle serbest bıraktı.
0: Veria'da.
1: Kardeşler hemen o gece Paulus'la Silas'ı Veria kentine gönderdiler. Onlar oraya varınca Yahudilerin havrasına gittiler. Veria'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün kutsal yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. Böylelikle İçlerinden birçokları ve çok sayıda saygın Grek kadın ve erkek iman etti. Selanik'teki Yahudiler, Pavlus'un Veriyada'da Tanrı'nın sözünü duyurduğunu öğrenince oraya gittiler. Halkı kışkırtıp ayağa kaldırdılar. Bunun üzerine kardeşler Pavlus'u hemen deniz kıyısına yolladılar. Silas ile Timoteus ise Veriyada kaldılar. Pavlus'la birlikte gidenler onu Atina'ya kadar götürdüler. Sonra Pavlus'tan Silas'la Timoteus'un bir an önce kendisine yetişmeleri yolunda buyruk alarak geri döndüler.
0: Atina'da.
1: Onları Atina'da bekleyen Pavlus, kenti putlarla dolu görünce yüreğinde derin bir acı duydu. Bu nedenle gerek Havra'da Yahudilerle ve Tanrı'ya tapan yabancılarla, gerek her gün çarşı meydanında karşılaştığı kişilerle tartışıp durdu. Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla atışmaya başladılar. Kimi bu laf ebesi ne demek istiyor derken, kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Pavlus İsa'yla ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Onlar Pavlus'u alıp Ares Tepesi kuruluna götürdüler. Ona yaydığın bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz dediler. Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek isteriz. Bütün Atinalılar ve kentte bulunan yabancılar vakitlerini hep yeni düşünceleri anlatarak ve dinleyerek geçirirlerdi. Pavlus Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi. Ey Atinalılar! Sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken üzerinde bilinmeyen Tanrı'ya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı'yı ben size tanıtayım. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildi. Nitekim onda yaşıyor ve hareket ediyoruz. Onda varız. Bazı ozanlarınızın belirttiği gibi biz de onun soyundanız. Tanrı'nın soyundan olduğumuza göre tanrısal özün, İnsan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz. Tanrı, geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştı. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermişti. Ölülerin dirilmesiyle ilgili sözleri duyunca kimi alay etti, kimi de seni bu konuda bir daha dinlemek isteriz dediler. Bunun üzerine Pavlus aralarından çıkıp gitti. Birkaç kişi ona katılıp inandı. Bunların arasında kurul üyesi Dionysios, Damaris adlı bir kadın ve birkaç kişi daha vardı.
0: 18. Bölüm Korint'te.
1: Bundan sonra Pavlus Atina'dan ayrılıp Korint'e gitti. Orada Pontus doğumlu Akbile adında bir Yahudi ile karısı Priskilla'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yolundaki buyruğu üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Akbile ile Priskilla'nın yanına giden Pavlus aynı meslekten olduğundan onlarla kalıp çalıştı. Çünkü meslekleri çadırcılıktı. Pavlus her Şabat günü Havra'da tartışarak hem Yahudileri hem Grekleri ikna etmeye çalışıyordu. Silas'la Timoteus Makedonya'dan gelince Pavlus kendini tümüyle Tanrı sözünü yaymaya verdi. Yahudilere İsa'nın Mesih olduğuna dair tanıklık ediyordu. Ama Yahudiler karşı gelip ona sövmeye başlayınca Pavlus giysilerini silkerek "Başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz." dedi. "Sorumluluk benden gitti. Bundan böyle öteki uluslara gideceğim." Pavlus oradan çıktı, Tanrı'ya tapan Titius Justus adlı birinin evine gitti. Justus'un evi Havra'nın bitişiğindeydi. Havra'nın yöneticisi Crispus bütün ev halkıyla birlikte Rab'be inandı. Pavlus'u dinleyen Korintlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oldu. Bir gece Rab bir görümde Pavlus'a "Korkma," dedi. "Konuş, susma. Ben seninle birlikteyim. Hiç kimse sana dokunmayacak. kötülük yapmayacak. Çünkü bu kentte benim halkım çoktur. Pavlus orada 1,5 yıl kaldı ve halka sürekli Tanrı'nın sözünü öğretti. Galliyon'un Ahaya valisi olduğu sıralarda hep birlikte Pavlus'a karşı gelen Yahudiler onu mahkemeye çıkardılar. Bu adam yasaya aykırı biçimde Tanrı'ya tapınmaları için insanları kandırıyor dediler. Pavlus tam söze başlayacakken Gallio Yahudilere şöyle dedi. Ey Yahudiler, davanız bir haksızlık ya da ciddi bir suçla ilgili olsaydı sizleri sabırla dinlemem gerekirdi. Ama sorun bir öğreti, bazı atlar ve kendi yasanızla ilgili olduğuna göre bu davaya kendiniz bakın. Ben böyle şeylere yargıçlık etmek istemem. Sonra Gallio onları mahkemeden kovdu. Hep birlikte Havra'nın yöneticisi Sostenis'i yakalayıp mahkemenin önünde dövdüler. Gallio ise olup bitenlere hiç aldırmadı.
0: Antakya'ya dönüş.
1: Pavlus Korint'teki kardeşlerin yanında bir süre daha kaldı. Sonra onlarla vedalaştı. Priskilla ve Akvila ile birlikte Suriye'ye gitmek üzere gemiyle yola çıktı. Adakta bulunmuş olduğu için Kenhere'de saçlarını kestirmişti. Efes'e vardıkları zaman Priskilla ve Akvila'yı orada bıraktı. Kendisi Havra'ya giderek Yahudilerle tartışmaya başladı. Bunlar daha uzun bir süre kalmasını istedilerse de Pavlus kabul etmedi. Ama onlara veda ederken Tanrı dilerse yanınıza yine döneceğim dedi. Sonra Efes'ten denize açıldı. Sezarya'ya vardıktan sonra Yeruşalim'e gidip oradaki kiliseyi ziyaret etti. Oradan da Antakya'ya geçti. Bir süre orada kaldıktan sonra yola çıktı. Galatya bölgesini ve Frikya'yı dolaşarak bütün öğrencileri ruhça pekiştirdi.
0: Apollos.
1: Bu arada İskenderiye doğumlu Apollos adında bir Yahudi Efes'e geldi. Üstün bir konuşma yeteneği olan Apollos, kutsal yazıları çok iyi biliyordu. Rabbin yolunda eğitilmiş bir kişiydi. Ateşli bir ruhla konuşuyor ve sadece Yahya'nın vaftizini bildiği halde İsa ile ilgili gerçekleri doğru öğretiyordu. Havra'da cesaretle konuşmaya başladı. Kendisini dinleyen Priskilla ile Akvila onu yanlarına alarak Tanrı yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar. Apollos Ahaya'ya gitmek isteyince kardeşler onu cesaretlendirdiler. Onu iyi karşılamaları için oradaki öğrencilere mektup yazdılar. Apollos Ahaya'ya varınca Tanrı'nın lütfuyla iman etmiş olanlara çok yardım etti. Şöyle ki kutsal yazılardan İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak Yahudilerin iddialarını açıkça ve güçlü bir şekilde çürüttü.
0: 19. Bölüm. Pavlus Efes'te.
1: Apollos Korint'teyken Pavlus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara iman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı diye sordu. Kutsal ruhun varlığından haberimiz yok ki dediler. Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz diye sordu. Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk dediler. Pavlus, Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbeyle ilgili bir vaftizdi dedi. Halka kendisinden sonra gelecek olana yani İsa'ya inanmalarını söyledi. Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Pavlus ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişiydiler. Havra'ya giren Pavlus cesaretle konuşmaya başladı. 3 ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu. Onları Tanrı'nın egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ne var ki bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Pavlus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Tiranus'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü. Bu durum 2 yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. Şöyle ki, Pavlus'un bedenine değen peşkir ve peştemallar hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu. Çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. Pavlus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz diyorlardı. Bunu yapanlar arasında Skeva adlı bir Yahudi başkâhinin 7 oğlu da vardı. Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi. İsa'yı biliyor, Pavlus'u da tanıyorum ama siz kimsiniz? İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı, hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar. Bu haber Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı. İman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyor. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. Böylelikle Rabbin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu. Pavlus bu olup bitenlerden sonra Makedonya ve Ahaya'dan geçip Yeruşalim'e gitmeye karar verdi. Oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerek diyordu. Yardımcılarından ikisini Timoteus ile Erastus'u Makedonya'ya göndererek kendisi bir süre daha Asya ilinde kaldı.
0: Efes'teki kargaşalık.
1: O sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı. Artemis Tapınağı'nın gümüşten maketlerini yapan Dimitrius adlı bir kuyumcu el sanatçılarına bir hayli iş sağlıyordu. Sanatçıları ve benzer işlerle uğraşanları bir araya toplayarak onlara şöyle dedi. Efendiler, bu işten büyük kazanç sağladığımızı biliyorsunuz. Ama Pavlus denen bu adamın elle yapılan tanrıların gerçek tanrılar olmadığını söyleyerek yalnız Efes'te değil, neredeyse bütün Asya ilinde çok sayıda kişiyi kandırıp saptırdığını görüyor ve duyuyorsunuz. Hem bu sanatımız saygınlığını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıyadır, hem de Ulu Tanrıçı Artemis'in tapınağının hiçe sayılması ve bütün Asya iliyle bütün dünyanın tapındığı Tanrıçanın ululuğundan yoksun kalması tehlikesi vardır. Oradakiler bunu duyunca öfkeyle doldular. Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırmaya başladılar. Kent büsbütün karıştı. Halk, Pavlus'un yol arkadaşlarından Makedonyalı Gaius ve Aristarchus'u yakalayıp sürükleyerek birlikte tiyatroya koşuştu. Pavlus halkın arasına girmek istediyse de öğrenciler onu bırakmadı. Hatta Pavlus'un dostu olan bazı Asya ili yöneticileri ona haber yollayarak tiyatroda görünmemesi için yalvardılar. Tiyatrodaki topluluk karışıklık içindeydi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Çoğu ne için toplandığını bile bilmiyordu. Yahudiler İskender'i öne çıkarınca kalabalıktan bazıları olayı ona bağladı. Eliyle bir işaret yapan İskender halka savunmasını yapmak istedi. Ama halk kendisinin Yahudi olduğunu anlayınca hep bir ağızdan yaklaşık 2 saat boyunca Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırıp durdu. Kalabalığı yatıştıran belediye yazmanı "Ey Efesliler" dedi. Efes kentinin Ulu Artemis Tapınağı'nın ve gökten düşen kutsal taşın bekçisi olduğunu bilmeyen var mı? Bunları hiç kimse inkar edemez. Bunun için sakin olmanız ve düşüncesiz bir şey yapmamanız gerekir. Buraya getirdiğiniz bu adamlar ne tapınakları yağma ettiler ne de tanrıçamıza sövdüler. Dimitrios ve sanatçı arkadaşlarının herhangi birinden şikayeti varsa mahkemeler açık, yargıçlar da var. Karşılıklı suçlamalarını orada yapsınlar. Soruşturacağınız başka bir durum varsa bunun yasal bir toplantıda çözümlenmesi gerekir. Bugünkü olaylardan ötürü ayaklanma suçundan yargılanmak tehlikesindeyiz. Hiçbir gerekçesi olmayan bu kargaşanın hesabını veremeyeceğiz. Bunları söyledikten sonra topluluğu dağıttı.
0: 20. Bölüm. Pavlus Troas'ta.
1: Pavlus kargaşalık yatıştıktan sonra öğrencileri çağırtıp onları yüreklendirdi. Sonra kendilerini veda ederek Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. O yöreleri dolaşarak imanlıları yüreklendiren birçok konuşmalar yaptıktan sonra Yunanistan'a gitti. Orada 3 ay kaldı. Suriye'ye deniz yoluyla gitmek üzereyken Yahudilerin kendisine karşı bir düzen kurması nedeniyle dönüşü Makedonya üzerinden yapmaya karar verdi. Piros oğlu Veriyalı Sopater, Selaniklilerden Aristarchus ile Secundus, Derbeli Gaius, Timoteus ve Asya elinden Tihikos ile Trofimos onunla birlikte gittiler. Bunlar önden gidip bizi Troas'ta beklediler. Biz de mayasız ekmek bayramından sonra Filipi'den denize açılıp 5 günde Troas'a gelerek onlarla buluştuk. Orada 7 gün kaldık. Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Pavlus imanlara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü. Toplanmış olduğumuz üst kattaki odada birçok kandil yanıyordu. Eftihos adlı bir delikanlı pencerede oturuyordu. Pavlus konuşmasını uzattıkça Eftihos'u uyku bastı. Uykuya dalınca da ikinci kattan aşağı düştü ve yerden ölüsü kaldırıldı. Aşağı inen Pavlus delikanlının üzerine kapanıp onu kucakladı. Telaşlanmayın, yaşıyor dedi. Sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün doğuncaya dek onlarla uzun uzun konuştu. Sonra oradan ayrıldı. Çocuğu diri olarak evine götüren imanlılar bu olaydan büyük cesaret aldılar. Biz önden giderek gemiye bindik ve Assos'a hareket ettik. Pavlus'u oradan alacaktık. Kendisi karadan gitmek istediği için bunu böyle düzenlemişti. Bizi Assos'ta karşılayınca onu gemiye alıp Midilli'ye geçtik. Oradan denize açılıp ertesi gün Sakız Adası'nın karşısına geldik. Üçüncü gün Sisam'a uğradık ve bir gün sonra Milet'e vardık. Pavlus, Asya ilinde vakit kaybetmemek için Efes'e uğramamaya karar vermişti. Pentekost günü Yeruşalem'de olabilmek umuduyla acele ediyordu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.